Mozart'ın Serenata Notturna başlıklı eserini Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'nın 4 Nisan 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser yine Mozart'a ait Do majör, flüt ve arp için konçerto ile devam ediyor. Solistler flütte Adriana Ferreira ve arpta Silvia Podreca.

Mozart'ın flüt ve arp için konçertosunu, flütte Adriana Ferreira, arpta Silvia Podreca ve Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Jacques Ibert'in Entr'acte başlıklı eserini seslendirmek üzere bir kez daha sahneye davet ediliyor.

Jacques Ibert'in Antrakt başlıklı eserini Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'nın solistleri Adriana Ferreira ve Silvia Podreca seslendirdiler. Topluluğun 4 Nisan 2025 tarihli konseri Peteris Vasks'a ait Musica Serena adlı yapıtla devam ediyor.

Peteris Vasks'a ait Musica Serena adlı eseri Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası'nın 4 Nisan 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Köhel 504 Re majör 38. senfonisi ile sona eriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Köhel 504 Re Majör 38. Senfonisini Santa Cecilia Ulusal Akademi Orkestrası seslendirdi. Topluluğun 4 Nisan 2025 tarihli konser kaydından dinledik. Programımız Handel'in Radamisto Operası'ndan seçkilerle devam ediyor.

Gallo ve Les Ambassadeurs topluluğu Handel'in Radamisto operasından seçkiler seslendirdi. Programımızın bu bölümü Johannes Brahms'ın 1879 yılında kaleme aldığı Opus 78 Sol Majör 1 numaralı keman sonatıyla sona eriyor.

Johannes Brahms'ın Opus 78 sol majör 1 numaralı keman sonatını kemancı Veronica Berle ve piyanist Francesco Piemontesi'den dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Nocturno gece yayını devam ediyor. Igor Stravinsky'nin 1920 yılında tek bölüm halinde yazdığı ve Claude Debussy'nin anısına ithaf ettiği Nefesli Çalgılar Senfonilerine ve Maurice Ravel'in orkestra için yeniden düzenlediği Ölü Bir Prenses için Pavan adlı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Robert Schumann'la başlıyoruz. Bestecinin yazdıktan 10 yıl sonra 1851 yılında yayımladığı Opus 120 Re minör 4. senfonisini Ole Kaytani yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Robert Schumann'ın Opus 120 Re minör 4. senfonisini Ole Kaytani yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Maurice Ravel'in 1914 yılında kaleme aldığı ve kontrpuan hocası André Jeudage'e ithaf ettiği La minör piyanolu trio'yla devam ediyoruz.

Maurice Ravel'in 4 bölüm halinde 1914 yılında kaleme aldığı La Minör Piyanolu Triosunu Altenberg Trio Viyana'dan dinlediniz. Joseph Haydn'ın kardeşi Michael Haydn'a ait bir kantat var sırada. Wolfgang Grüner yönetimindeki Salzburger Hofmusik topluluğu seslendiriyor.

Salzburger Hof Müzik Topluluğu Joseph Haydn'ın kardeşi Michael Haydn'a ait bir kantat seslendirdi. İngiliz besteci Gustav Holst'un Opus 39, Mükemmel Aptal adlı operasından orkestra repertuarlarında sıklıkla yer alan bale müziği bölümleriyle devam ediyoruz.

Gustav Holst'un Opus 39, Mükemmel Aptal adlı operasından bale müziği bölümlerini Douglas Bestock yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Robert de Vise var sırada, bestecinin prelüt ve bir dizi danstan oluşan Re minör Lauta Suite'ini dinliyoruz.

Robert de Vise'nin Re minör suitini lavta sanatçısı Eduardo Eguez'den dinlediniz. 15. yüzyılda yaşamış Fransız besteci Guillaume Dufay'nin Balzamus et Munda Cera başlıklı koral eseriyle devam ediyoruz. Orlando Konsor topluluğu seslendiriyor.

Rönesans döneminden Guillaume Dufay'e ait Balzamus et Munda Cera başlıklı eseri Orlando Konsor Topluluğu seslendirdi. Igor Stravinsky'nin 1920 yılında Claude Debussy'nin anısına ithaf ettiği tek bölümlü Nefesli Çalgılar Senfonileri adlı eseri var sırada.

Igor Stravinsky'nin Nefesli Çalgılar Senfonileri adlı eserini Polonya Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Morton Feldman'ın, Christian Wolff Cambridge'de ve Maurice Ravel'in orkestra için yeniden düzenlediği Ölü Bir Prenses İçin Pavan adlı eserleriyle sona eriyor.

Morton Feldman'ın Christian Wolff Cambridge'de ve Maurice Ravel'in Ölü Bir Prenses İçin Pavan başlıklı eserlerini dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler, spikeriniz Sevda Türker'i. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ın mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. ABD Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 ön şart koştuğu iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu, 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bolu Belediyesi

olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar bir

0: devam ediyor. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam. Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

başlıyor.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Johann Sebastian Bach'ın 997 eser sayılı Do minör Lavta için süitiyle başlıyor.

Johann Sebastian Bach'ın 997 eser sayılı Do minör Lavta için suitinden bölümler dinlediniz. Anne Haş seslendirdi.

Robert Kahn'ın Opus 4 keman ve piyano için iki parçasını dinlediniz. Elina Vehela ve Oliver Triendle ikilisi seslendirdi.

Paul Wranitzky'nin Opus 2 2 numaralı sol majör yaylı sazlar dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Alma Viva yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi.

TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Reklam.
0: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlerle paylaştığımız programımıza tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda sizlere müzik tarihi boyunca doğayı betimleyen eserler arasında en etkileyicilerinden biri olan Beethoven'ın 6 numaralı Pastoral Senfonisi'nin ilk iki bölümünü sunmuştuk. Kırlarda yürüyüşe çıkmış, dere kenarında kuş cıvıltılarıyla suyun sesinin armonisine kulak vermiştik. Bugün bu etkileyici eserin birbiri arasında kesintisiz geçişle bağlanan son 3 bölümünü sunacağız. Bu 3 bölüm hakkında sizlere biraz bilgi vermek isterim. Beethoven 1808 yılında bu senfoniyi yazarken işitme kaybı nedeniyle zor günler geçiriyordu. İşitme kaybını kabul etmekte zorlanıyor, sosyal ilişkilerinde sık sık zorluklar yaşıyor ve içine kapanıyordu. Besteci Viyana'nın kalabalığından kaçarak kırlarında huzur bulduğu Heiligenstadt bölgesindeki yürüyüşleri sırasında doğanın seslerini ve duyduğu huzuru notalara dönüştürerek 5 bölümlü bu eseri tasarlamıştı. Eserin son 3 bölümü doğanın hava değişimleri gibi kesintisiz geçişlerle birbirine bağlanıyordu. Ünlü piyanist ve besteci Franz Liszt bu eserin bir tablo gibi duyulması gerektiğini söylemişti. Ancak ilginçtir, Beethoven ise bu eserinin doğayı resmetme değil, kendi duygularının bir dışa vurumu olduğunu ifade etmişti. Bugün sizlere sunacağımız birbirine bağlı son 3 bölüm, köylerde yaşayan yöre insanlarının neşesiyle başlıyor. Folklorik temalar, ritmik yapının enerjisi, bir dans ve eğlence havasıyla birleşiyor. Ancak bu neşeli ortam çok uzun sürmüyor. Zira kara bulutlar toparlanmış ve bir fırtına başlıyor. Beethoven doğanın gücünü hissettiren çok etkileyici bir fırtına tasviri sunuyor. Aniden yükselen timpani sesi, bakır nefeslilerin temaları, gök gürültüsü ve rüzgarı ifade ediyor. Beethoven giderek artan fırtınanın öfkesini, doğanın muazzam gücünü bizlere hatırlatıyor. Bu fırtınalı bölüm kimilerine göre Beethoven'ın hayatındaki fırtınaların da bir tasviri. Artık dünyayı işitemiyor oluşu, müzik dünyasında ona karşı oluşan ön yargılar, yaşadığı zorluklar belki de bu esere yansımış. Bölümün kesintisiz bağlandığı 5. ve son bölümde ise artık fırtınanın ardından gelen dinginliği ve yöre insanların doğaya şükranlarını sundukları anı dinliyoruz. Orkestranın huzurlu melodileri doğanın tekrar sakinleştiğini ve yaşamın kaldığı yerden devam ettiğini bize hatırlatıyor. Şimdi sözü bir kenara bırakalım ve gelin Ludwig van Beethoven'ın 6 numaralı Pastoral Senfonisi'nin birbirine bağlı son 3 bölümünü dinleyelim. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Fin Orkestra Şefi Jonas Pitkanen yönetiyor.

Ludwig van Beethoven'ın 6 numaralı pastoral başlıklı senfonisinin birbirine bağlı olan son 3 bölümünü dinledik. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Fin Orkestra Şefi Jonas Pitkanen yönetiyordu. Doğayı tasvir eden bu eserin ardından biraz daha geriye barok döneme uzanıyoruz. Bu kez kaostan düzene geçişin, doğanın yaratılışına kulak vereceğiz. Barok dönemin en büyük Fransız bestecilerinden biri olan 1683 doğumlu Jean-Philippe Rameau, akademisyenliği ve besteci kimliğiyle tanınıyor. Özellikle Fransız opera müziğine getirdiği yeniliklerle Jean-Baptiste Lully'nin ardından Fransız barok operasının en önemli ismi olarak kabul ediliyor. Bugün dinleyeceğimiz eser 1748 yılında bestelediği mitolojik Zeiss operasının uvertürü. Bu uvertür kaostan düzene geçişi müzikal olarak anlatan etkileyici bir açılış sahnesiyle başlıyor. Rameau burada doğanın yaratılışını seslerle betimliyor. Şimdi Jean-Philippe Rameau'nun Zeiss operası uvertürünü Avustralyalı orkestra şefi Vladimir Vanschil şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Jean-Philippe Rameau'nun Zais Operası Uvertürünü Avustralyalı orkestra şefi Vladimir Vanschil şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Değerli dinleyenler, bugün de program süremizin sonuna geldik. Haftaya yeni bir konser kaydıyla buluşmak üzere, programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu konserlerde görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği John Stefani'nin Guguk adlı eseriyle başlıyoruz.

Programımızın bir başka eseri Giyaş Döverdin Güzel Bir Yaz Günü.

Programımızda şimdi de düzenlenen iki türküyü dinliyoruz. Cenan Akın'a ait Çarşıya Vardım ve Ulvi Cemal Erkin'e ait Dondurmacı.

Programımıza Bujor Hoynik yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz, yine Ulvi Cemal Erkin'e ait Fincanı Taştan Oyarlar adlı türküyle devam ediyoruz.

Programımız Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği, Hayri Akay'ın düzenlemesini yaptığı Aygız'la devam ediyor. Darbuka Eşlik Gürkan Sürmen.

Programımızın bir başka eseri bir tango sevgili dinleyiciler. Sözü ve müziği Mustafa Şükrü Alpar'a ait olan Martı. Koroya keman sanatçıları Erkin Onay ve Ayça Mutluer, viola sanatçısı Elif Onay, violonsel sanatçısı Sevinç Aliyev, konturbas sanatçısı Mert Nayan, bandoneon sanatçısı Gustavo Battistessa ve piyanist Sanem Berkalp Egesel eşlik ediyor.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, mikrofonda ben Selvi Karakoç. İyi günler dileriz.

0: Doğunun batı yüzü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğunun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çağdaş müziğin en özgün ve sınırları zorlayan bestecilerinden birini keşfe çıkıyoruz. Tanton. Doğu ile Batı'yı, müzikle doğayı bir araya getiren sıra dışı bir sanatçının dünyasına yolculuk edeceğiz. Özellikle Crouching Tiger, Hidden Dragon filmi için bestelediği müziklerle geniş kitlelere ulaşan Tanton, sadece bir besteci değil, aynı zamanda bir ses kaşifidir. Şimdi programımıza onun en popüler eseri Crouching Tiger, Hidden Dragon'ı cello'da yoyomadan dinleyerek başlıyoruz.

Crouching Tiger, Hidden Dragon filmi için bestelediği müzikleri cello'da Yo-Yo Ma'dan dinledik. 1957 yılında Çin'in Hunan eyaletinde doğan Tandu'nun çocukluğu, geleneksel köy yaşamı ve doğayla iç içe geçti. Çin'in çalkantılı bir dönemine denk gelen genç Tun, Batı müziği yasaklandığı dönemde pirinç tarlalarında çalışmak zorunda kaldı. Müzikle tanışması da bu sırada çiftçilerin gizlice söylediği hayalet operalarını keşfetmesiyle oldu. Bu operalar, hayaleti karşılama, eğlendirme ve onunla gitme üzerine kurulu üç perdelik ritüellerdi. Geleneksel Çin operasıyla tanışması, onun müzikal kimliğinin temelini oluşturdu. Daha sonra Pekin'deki Central Conservatory of Music'e kabul edilmesiyle hayatı tamamen değişti. Gençlik yıllarında bulabildiği her şeyi bir enstrümana dönüştürmesiyle dikkat çekiyordu. Beklenmedik doğaçlama yeteneğiyle, eline geçen her nesneyle müzik yapabilen Dun, müziğinde bu özgün teknikleri kullanmaktan hiç kaçınmadı. Şimdi Dun'un sulu boyayla 8 ana eserini Carnegie Hall'da canlı kaydeden Lang Lang'den dinleyeceğiz.

Dunun Sulu Boya ile 8 anı eserini piyanoda Lang Lang'den dinledik. Tandu'nun müziğini tanımlamak kolay değildir. O klasik enstrümanların yanı sıra su, taş, kağıt gibi doğa unsurlarını da müziğine dahil etmiştir. Ünlü eseri Water Concerto tamamen suyun sesleri üzerine kuruludur. Aynı şekilde Paper Concerto da kağıt seslerini müziğe dönüştürmüştür. Bu yaklaşım müziğinde farklı unsurları başarıyla kullanabilmesinin bir kanıtıdır. 1986'da Columbia Üniversitesi'nde okumak için New York'a taşındığında şehrin karmaşık yapısında kendi sesini bulduğunu söylemiştir. Downtown sahnelerinde John Cage, Philip Glass ve Meredith Monk gibi isimlerle tanışmış, Cage'le yaptığı felsefi sohbetler Tandu'nun kendi köklerine, Lao Tzu'ya ve I Ching'e ilgisini tazelemiştir. Dun'un en büyük ilham kaynakları arasında geleneksel Çin ritüelleri ve doğa olsa da, klasik müziğinin büyük isimleri Johann Sebastian Bach ve Ludwig van Beethoven onu çok etkilemiştir. Şimdi Tandu'nun en önemli eserlerinden Senfoni 1997'nin bölümlerini Tandu'nun yönetimindeki Hong Kong Filarmoni Orkestrası ve Yoyoma'dan dinleyeceğiz.

Senfoni 1997'nin bölümlerini Tandun yönetimindeki Hong Kong Filarmoni Orkestrası ve Yoyoma'dan dinledik. Tandun'un uluslararası alandaki büyük çıkışı Crouching Tiger, Hidden Dragon filmiyle oldu. Bu film için bestelediği müzik ona Academy Awards kapsamında en iyi orijinal müzik ödülünü kazandırdı. Bu bestesinde ünlü cellist Yoyoma ile çalıştı. Cellonun duygusal derinliği film müziğine eşsiz bir karakter kattı. Daha sonra birçok film ve sahne projesinde yer aldı. Ancak onun için müzik her zaman kültürler arası bir köprü olmayı sürdürdü. Yenilikçilikte sınır tanımayan Dun, 2008 yılında YouTube ve Google'la işbirliği, ile dünyanın ilk internet senfonisini besteledi ve bu eser milyonlarca kişiye ulaştı. Şimdi internet senfonisi eserini Tandun yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

İnternet Senfonisi eserini Tandun yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Tandun yalnızca film müzikleriyle değil operalarıyla da dikkat çeker. Özellikle The First Emperor adlı eseri Metropolitan Opera'da sahnelenmiş ve başrolde Placido Domingo yer almıştır. Bu eser Çin tarihini modern müzik diliyle anlatır ve gelenekselle çağdaş arasında güçlü bir bağ kurar. Ancak eser eleştirmenleri ikiye bölmüştür. Kimileri onu ritüelistik ve hipnotik bulurken, kimileri Hollywood sıradanlığına yakın olmakla eleştirmiştir. Tandun eserlerinin fazla ticari olduğu yönünde söylemlere de maruz kalmıştır. Şimdi Dun'un First Emperor operasından The Shadow That Haunts Me Wherever I Go aryasını Metropolitan Opera ve Placido Domingo'dan dinleyeceğiz.

The'nin First Emperor operasından The Shadow That Haunts Me Wherever I Go aryasını Metropolitan Opera ve Placido Domingo'dan dinledik. Tango'nun müziğinin temelinde doğa ile uyum vardır. Ona göre müzik sadece notalardan değil, yaşamın kendisinden ilham alır. Su sesi, rüzgar, sessizlik hepsi onun için birer enstrümandır. Bu yaklaşımıyla yenilikçi ve ilham verici besteler yaratmayı başararak farklı toplulukları ortak bir kavramda birleştirmiştir. Sevgili dinleyiciler, bugün Tando'nun büyüleyici dünyasına kısa bir yolculuk yaptık. Doğu ve batı arasında bir köprü kuran, doğadaki unsurları müziğe dönüştüren bu eşsiz besteci, çağımızın en önemli sanatçılarından biri olmaya devam ediyor. Kapanışımızda su elementini vurmalı çalgı olarak kullandığı Ashiki O Tempo ve West and East eserlerini Tandun yönetimindeki WE Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Programı hazırlayan Belgi Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Değerli dinleyiciler, bu sabahki programımıza Claude Lejeune'ün bir şansonuyla başladık. Tout ce qui est plus beau dans les cieux. Eseri ensemble Clément Jeannequin seslendirdi. Topluluk bu programda dinleyeceğimiz diğer eserleri de seslendirecek. Bu sabah programımızda geç Rönesans döneminin bir ünlü ismi var, Claude Lejeune. 1528-1600 yılları arasında yaşamış olan bu ünlü Fransız Flaman besteci, aynı zamanda müzik mezuhe, yani ölçülü müzik olarak bilinen müzik akımının da önde gelen temsilcilerinden biriydi. Ancak Lejeune'ü asıl meşhur eden 16. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da popüler bir seküler form olan Paris şanson türünün önemli bir bestecisi olmasıdır. Biz de bu programda Claude Lejeune'ün şansonlarından örnekler dinleyeceğiz. O zaman 3 şanson dinleyelim. Une Puce, Père Criant, Quand vous serez quelque fille.

Claude Lurgeon'un eserleri genellikle dini ve seküler vokal müzik alanında yoğunlaşır. Claude Lurgeon, armonik zenginlik ve ritmik çeşitlilik açısından döneminin ötesinde eserler vermiştir. Ayrıca dönemin reform hareketiyle bağlantılı olarak protestan müzik geleneğine de katkılarda bulunmuştur. Hayatı boyunca hem sarayda hem de çeşitli aristokrat çevrelerde müzik üretmiş, yenilikçi tavrı ile de barok müziğe giden yolu açmıştır. Bestecinin şansonlarını dinlemeye devam edelim. L'Ossure, Rue, Mon Ami, Au Feu Sacré, Pauvre Cœur en Tournée. La

Değerli dinleyiciler, bildiğiniz gibi Fransa'da 16. yüzyıl aynı zamanda antik kültürede bir dönüşü ve hümanizm akımını temsil eder. Lejeune de antik Helen müzik teorisi üzerine yapılan güncel araştırmaları takip etmekteydi ve bu antik modları kullanmıştı. Dönemin karakteristiğini yansıtan 3 şanson daha dinleyelim.

Claude Lejeune'in La Guerre adlı şansonu 16. yüzyıl Fransız vokal müziğinin önemli örneklerinden biridir. Parça savaş temalı olduğu için hem müzikal anlatımda hem de metinde dramatik ve hareketli bir atmosfer sunar. Lejeune bu eserinde dönemin savaşlarını, kahramanlıklarını ve toplumsal dönüşümünü yansıtan canlı ritimler ve zengin armonik yapılar kullanmıştır. Bu eser hem seküler bir eser olarak hem de toplumsal bir temayı müzikal açıdan işleyerek Claude Lejeune yenilikçi bestecilik anlayışını da gözler önüne serer. Şimdi bu önemli eseri dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda ünlü Fransız Flaman besteci Claude Lejeune'ü sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay. Teknik yapımda Mehmet Meyseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ın mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Türkiye'nin ihracatı Nisan ayında tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon doları aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalar ise sürüyor. Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini kanun haline geliyor. AK Parti, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde hak ve menfaatlerini korumak için müstakil kanun teklifi hazırlığında. Kanunla Türkiye'nin denizlerde uygulayacağı standartlar belirlenecek, münhasır ekonomik bölgeler kural haline gelecek. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bini aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için demirlediği Muğla

Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası bugün Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. İsrail'in 29 Nisan'da Akdeniz açıklarında alıkoyduğu Filistin asıllı İspanyol aktivist Seyf Ebu Kişk, küresel Sumut filosuna yeniden katılmak üzere Türkiye'ye geldi. TRT Haber'e konuşan Kişk, seferberliği sürdüreceğiz mesajı verdi. New York Times'ın İsrail hapishanelerine yönelik araştırması, katil İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma kapsamında cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 14 Filistinli ile görüşüldü. Eski esirler, cinsel istismar, çıplak arama, darp ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldıklarını anlattı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a da saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Hanta virüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da 12 sağlık personelinin hanta virüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. Yurdun birçok bölgesinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet su işleri ekip ve makinelerinin Samsun, Çankırı ve Şırnak'ta meydana gelen taşkınlarda görev aldığını söyledi. Makinelerin gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı'nın da emrine verildiğine dikkat çekti. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Doğru zamanda yaptık, doğru yatırım yaptık, şimdi dünya markası oldu çok şükür," dedi. Haberleri sunduk.

0: Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyolarında sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim İbrahim Türksoy ile birlikteyiz. Özellikle de Rock and World müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyoyu severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 53 dakika daha birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış melodi ve ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu bekliyor bizi. Tam bir müzik mozaik yıldızı var, Tori Amos. Onunla zaman tünelinde eskiler ve yepyeni 1 Mayıs'ta yayınlanan albümünü konuşacağız ve dinleyeceğiz. Açın radyonuzun sesini çünkü biliyorsunuz Smells Like a Teen Spirit, Seattle'ın grunge'ın o dönem için öyle adlandırılıyordu, öfkeli çocuklar diye. Aslında bence duyarlı ve içindekini dışa vuran çocuklar. Seattle'ın grunge'ı Nirvana. Öyle bir şarkı

TRT ve Türkiye radyolarında ilk çalanlardan birisi olduğum için Müzik Mozaik'te onun onurunda yaşıyorum. Nirvana'nın bu maçlaşmış eserini bence küçük küçük parçalara ayırıp o şarkının aslında sözünü esirgemeyen hüzünlü özünü bize piyanosunun başında çok güzel solo performansta yorumluyor ve prodüktör koltuğunda da Eric Ross var. O da çok önemlidir. Müzik Mozaik başlıyor TRT Radyo 3'te, İstanbul Radyosu'nda saf, çıplak ve sarsıcı bir yeniden yorum. Smells Like Teen Spirit 34 yıl öncesinden geliyor. Tori Amos ve piyanosu.

Smells Like Teen Spirit'i hiç böyle dinlemediyseniz bu iyi bir başlangıç. Tori Amos bugünkü müzik mozaik yıldızımız 1 Mayıs'ta yepyeni bir albüm yaptı uzun bir aradan sonra. In Times of Dragons, yani ejderhaların zamanı diye bir albüm. Programda 3-4 şarkı çalacağız. Önce hemen duyurmayı seviyorum biliyorsunuz yeni albümlerde. Uzun bir süredir kızıyla birlikte söylediği şarkıları da albümlerini ve çalışmalarını alıyor. Kızı da şu anda Natasha Howley, Tasha adını kullanıyor da. Natasha Howley hukukta, üniversitede son sınıfta okuyor. Dolayısıyla turnelere de katılıyor normalde Tori Amos'la birlikte ama bu sene katılamıyormuş. Evet, In Times of Dragons aslında metaforik olarak bir konsept, bir kavram albüm. Yani bir teması var baştan sona. Tori Amos bu albümde bir cümleye sıkıştırmak gerekiyor.

gerekirse demokrasinin tiranlığa karşı savaşı üzerine özel katmanlı bir hikaye oluşturmuş. Albümün sonuna doğru şarkılardan birisi bu. Anne kız uyumunu da dinleyeceğimiz, birlikte söylüyorlar Taşa ile birlikte. Sadece ailesel bir bağ değil, karanlık rejimlere karşı duran kolektif bir direncin de sesi oluyor. Birlikte güçlüyüz diyorlar. Stronger Together, Tori Amos, Tasha Howley.

Stronger Together. Burası TRT Radyo 3. Tori Amos'un yaklaşık 12 gün önce yayınlanan albümünden ilk şarkımızı dinledik. 2,5 yaşında yeteneği keşfediliyor 63 yaşındaki şarkıcının. 63 doğumlu. Ve 5 yaşında tam zamanlı burs alıyor. Annesi Kızılderili kökenli. Babası bir papaz, bir reverant, yani hem müzikleri de organize eden tören papazlarından birisi, rahiplerinden birisi. Ve evde abisi de çok iyi rock müzik dinliyor. Tabii ki bütün bunlar birleşip Tori Amos yapıyor. O da üçüncü şarkımız biliyorsunuz bir sevgi ve aşk şarkısı oluyor genelde. Hem dedesine hem babasına kendi çocukluk anılarıyla çok güzel bir şarkı yazmıştı. Programın açılışındaki Smells Like Teen Spirit'in de olduğu Little Earthquakes albümünde, yani 34 yıl önce. Bu şarkı bence Tori Amos külliyatının en kristal anlarından birisi. Piyano tuşlarının arasında arada sırada yaylıları da duyabiliyorsunuz. Senfonik düzenlemeler var ama yine

baştan sona piyanosunun başında oturuyor. Yaylılarda da Nick DeCaro'nun dokunuşu var. Evet, çok konuştum yine. Müzik Mozaik'in vazgeçilmez şarkılarından, hatta bir sevgi şarkılarından birisi Winter Toriyamos.

Winter, Tori Amos'tan dinledik. Tori Amos, kromesteziye sahip, yani renk ve ses senestezisi. Bu ne demek? Sesleri ışık yapıları ve renkler olarak gören insanlar var. Ta Leonardo Vinci zamandan beri bu bir gizem. Notaları kağıttan okumak yerine duyduğu, aslında gördüğü sesleri taklit ediyor ve çok kolaylıkla müzikleri hem öğrenebiliyor hem de kendini geliştirebiliyor. Ama işte bu 5 yaşında tam zamanlı girdiği Peabody Konservatuarı'nda bu sorun da olmuş. İyi bir klasik piyano kompozisyon ve teorisi alırken, hatta işte Mozart, Beethoven, Bela Bartok üzerine çalışırken, okuldan atılmasına kadar, 11 yaşında okuldan atılıyor. Çünkü birkaç neden var. Birisi, nota okumayı reddediyor, demin söylediğim kromesteziden dolayısıyla. Zaten ben biliyorum diyor, notaları okumama gerek yok diyor. Bir de okuldaki konservatuardaki arkadaşlarına ve öğretmenlerine Beatles, Led Zeppelin, Doors vesaire çalmak istiyor piyanosuyla. Tabii birazcık da sorun yaratıyor. Onunla ilgili önümüzdeki anonslarda hayatın nasıl geri döndüğünü ve konservatuarla ilgili çok güzel bir anekdot da var. Evet, nereye geçiyoruz? Aynı yıldayız, 92'deyiz, yine Little Earthquakes. Çünkü o albüm Tori Amos'un çıkış albümü. O ana kadar işte barlarda, şuralarda, buralarda çalan ve çok çok iyi bir repertuarı, külliyatı olan Tori Amos kendi sesi için bir çalışma yapıyor ve işte bu şarkıda bence yine Nick DeCaro'nun zarif yaylı düzenlemeleri ve kendini bulma manifestosuyla tam müzik mozaiklik bir şarkı. Silent All These Years, Tori Amos.

Silent All These Years, Tori Amos'tan geldi. 92'den 10 gün öncesine geçiyoruz. Neredeyse 10 gün. 1 Mayıs 2026'da çıkardığı In Times of Dragons. Kızıyla söylediği şarkıyı programın başında ikinci şarkı olarak dinledik. Albüm aslında Tori Amos'un klasikleşmiş hikaye anlatıcılığı geleneğini sürdürdüğünü göstergesi. Yine dinamik bir karakter kadrosu var. Demokrasinin üzerine kurulmuş matematiksel ve metaforik katmanlar var. Diktatör hayranı bir kertenkele var mesela, ona iblis diyor. Direnişi destekleyen karakterler var. Yani albümü baştan sona dinlemekte fayda var. Mistik ve politik sular. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki sert dille eleştirdiği yer. Ama bunu nasıl yapıyor müzik olarak da çok iyi bir kadro. Çok aslında minimal bir kadro. Bas gitar ve müzik direktörü olarak John Evans. Davulda Matt Chamberlain ve Ash Shawn. Ve tabii ki piyanosu. Eşi, şu andaki eşi aslında çok iyi bir tek ses mühendisi. Bütün kayıtları, mixleri o yapıyor. Ve çok da iyi bir geri vokal grubu var. İşte otoriteye karşı yazılmış bir uyarı notu albüme ismini veren şarkı. In Times of Dragons, burası TRT Radyo 3, Tori Amos.

In Times of Dragons, Tori Amos'un 1 Mayıs 2026 tarihli albümüne ismini veren şarkı. Albümden bir şarkı daha dinleyeceğiz ama bu davulcu ile ilgili kaynaklarda bir sorun var gibi gözüküyor. Aslında yok. Matt Chamberlain stüdyoda çalıyor. Ashton canlı konserlerde çalıyor. Ama ikisi de stüdyo çalışmalarında bazen yan yana geliyor. Yani iki tane önemli davulcusu var Tori Amos'un. Evet, John Evans bas gitarcısı, o da çok acayip. Şimdi dinleyeceğimiz Saint Teresa şarkısı yine Tori Amos'un ruhani figürlerle diyaloğunu hiç kesmediğinin göstergesi. Ne diyor? İşte ruhsal uyanışın siyasi uyanıştan ayrı olamayacağını vurguluyor. Azizelerin hikayesi burada demokrasinin tiranlığa karşı verdiği kutsal savaşa bir fon oluşturuyor. Saint Teresa, Tori Amos, Müzik Mozaik'teyiz.

Mark Howley'nin o gitarlara, kayıda ve mikse de kattığı o sound'u çok güzel duyuyoruz. Hem eşi hem de sağ kolu Tori Amos'un. Ne diyelim, Tori Amos'un az önce söylediğim, tamamlamam gereken kısım şu. 5 yaşında girip 11 yaşında kovulduğu Peabody Konservatuarı 2024 yılında Tori Amos'u mezuniyet töreninde konuşma yapması için çağırıyor. Çünkü onun şu anda Tori Amos'un klasik müzik teknikleri, işte kontrpuanı, modülasyonu, rock ve popla bunu harmanlayışı ve bunu yapan başarılı müzisyenlerden biri oluşu konservatuarlarda artık ders konusu. Dolayısıyla okul hatasını düzeltmeye çalışıyor. Yine de her şeyin bir anlamı var biliyorsunuz hayatta. İşte 94 yılına gidiyoruz, 2026'dan yine eski dönemine. Çok çok güzel bir albümdür. Under the Pink. İkinci albümü sayabiliriz onu. Oradan Tanrı'ya sorular sorduğu çok sevilen bir Tori Amos şarkısı God.

God. Tori Amos'un bu şarkısında gitarlarda Steve Keaton, basta George Porter Jr. ve davulda Carlo Nuccio vardı. Evet, taze albümüne, 10 günlük albümüne son kez sıra veriyoruz, yer veriyoruz. Burada Tori Amos sadece doğayı değil, insanlığın kadim hafızasını da temsil ediyor Blue Lotus şarkısında. Yine incelikli gitar dokunuşları var, Tori Amos'un piyanosuna eşlik ediyor. Aslında albümün temel felsefesini özetliyor. Tori Amos, bilginin ve ışığın karanlık tiranlıklara karşı en büyük silah olduğunu savunurken, Nil Nehri'nden modern zamanın siyasi labirentlerine uzanan büyük bir pusula uzatıyor bize, dinleyiciye.

Blue Lotus'u dinliyoruz ve In Times of Dragon'ın tamamını, Dragons'ın tamamını size tavsiye ediyoruz. Mutlaka tamamını baştan sona dinleyin. Belki bir gün Müzik Mozaik'te biz de onu yapmaya çalışırız ama süremizi aşar büyük ihtimalle. Tori Amos'un bu fısıltı sesi aslında eşiyle birlikte keşfettikleri bir tekniğe de dayanıyor. Onu da fısıltı tekniğiyle kaydettikleri özel bir odada yapıyorlar. Evet, geldik şimdi 2005'e. Ruhumuzu biraz daha ısıtacak bir ritim. Tori Amos, Hammond Orgu'nun başında Sweet the Sting.

0: Sweet The Sting, Tori Amos'tan dinledik ve geldik TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'teki yolculuğumuzun sonuna. Nirvana'nın yorumuyla açmıştık. Depeche Mode'un yorumuyla bitiriyoruz. Yine tüm teknolojik altyapıyı arındırıp piyano ve vokal Tori Amos, Martin Gore'un bestesi Enjoy the Silence.
1: Words like violence break the silence, come crashing in.

Tori Amos'la dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Gelen her gün ve aldığımız her nefeste yaşam yeniden başlıyor. Her çarşamba TRT Radyo 3'teyiz. 12 haberleri biter bitmez. Bugün teknik yönetmenim İbrahim Türksoy, TRT İstanbul Radyosu canlı yayınımızda bizimleydi. Müzik mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Bektim. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.

0: Müzik. Müzik.
1: Radyo 3.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Büyük Senfoniler'de sizlerle birlikteyiz yine. Ben Vefa Çiftçioğlu ve değerli orkestra şefimiz, dostumuz Cemilcan Deli Orman'la birlikte yine bir aradayız bugün. Ve bir Büyük Senfoni yine gündemde. Bugün pek çok senfonisi olan bestecilerden biri değil de tek senfonisi olan, aslında bir senfoni daha yazmış, ondan da söz edeceğiz.
1: Ork senfonisi mi diyorsun?
0: Bir senfoni daha yazmış. Kaybolmuş şeyi. Hayır, orkestra.
1: Aa, orkestra için.
0: Evet. Peki. Sezar Frank'tan söz ediyoruz bu arada.
1: Sezar Frank efendim. Evet, herkese merhabalar. Herkese merhabalar, evet.
0: Bir senfoni daha yazmış. Sonra yok olmuş notalar filan. Evet, seslendirilmiş bir senfonisi daha var ama ortada yok. Ama işte bizim meşhur senfoniyle karşınızda olacağız bugün.
1: Evet.
0: Sezar Frank'ı mı anlatsak, direkt senfoniye mi girsek, ilginç ama hani şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sezar Frank aslında bir Alman.
1: Evet.
0: Belçikalı kendisi. Belçika, eskiden, evet. Şimdi Belçika ile Fransa birbirine yakın ama o dönemlerde Avusturya egemenliği altında diyebiliriz. Daha sonra Belçika derken işte vatandaşlık alıyor. Şimdi bir uzaktan uzağa geldikten sonra bir Fransız besteci olarak anıyoruz kendisini. Belçika asıllı diyelim.
1: Evet.
0: Ama kökenler Alman, Avusturya. Dolayısıyla Alman, Avusturya ekolü içerisinden geliyor.
1: Doğru.
0: O sırada Alman senfoni geleneği çok yaygın. Fransızlar senfoni oluşturmaya çalışıyor ama...
1: Konuşacağız, evet.
0: Bir türlü o etkiden kurtulamıyor. Hem Almanya'dan gelip Fransa'da yaşamak, o etkiyle birlikte belki de, bilmiyorum aynı fikirde misin, bu işin ilk eserlerinden birini oluşturuyor.
1: Öyle. Sezar. Paris okulu da diyebiliriz aslında, bir Paris.
0: Söz senin.
1: Evet. Sezar Frank, Frank'ın tek senfonisi biliyor musun? Benim en çok yönettiğim eserlerden bir tanesi oldu. Çok sevilen bir senfonidir. Çok sıklıkla çalınan bir senfoni. Formu, yapısı, rengi çok dolu, çok düzgün, çok etkili bir senfoni. Besteci, evet, tek bir senfoni yazmış. Sezar Frank o dönem tabii ki Alman senfoni geleneğinin yine bütün Avrupa coğrafyasında domine ettiği bir müzikal akış var. Fakat önce şunu açıklamak isterim. Neden Fransa'da bir senfoni geleneği oluşturmak istiyor besteciler? Ve bunu tam olarak da başaramıyorlar. Bak, senfoni fantastik mesela, bu senfoniden 20-30 sene önce falan olması lazım. Fakat senfoni fantastik bir senfoni değil. Senfoni fantastik bir opera aslında. Yani bir sahne müziği, bir program müziği.
0: Programlı bir müzik.
1: Programlı müzik, evet. Ben daha çok bir opera diye tabir etmeyi seviyorum senfoni fantastik. Çünkü insanın gözünde gerçekten bir opera sahnesi canlanıyor.
0: Liszt'in Dante'siyle, Faust'uyla, evet, belki aynı çizgi içerisinde.
1: Kesinlikle. Şimdi Frank'ı anlamak için dolayısıyla dönemin Fransa'sına bakmak gerekiyor. Dönemin Fransa'sında daha çok opera ön planda, bale ön planda, tiyatro ön planda. İnsanlar bu etkinliklere gidiyorlar. Hadi bu akşam bir senfoni konseri varmış, şu besteci şu senfoninin premierini yapılıyor, şu şeften efendim gidelim de bunu dinleyelim kültürü yok o dönem Fransa'da. Daha sonra da zaten çok büyük bir senfoni geleneği oluşmuyor çünkü o dönem empresyonizm doğmak üzere. Ya bu Frank bu senfoniyi yazdığında Debussy 20'li yaşlarda öğrenci. Empresyonizm doğacak, Ravel gelecek, Debussy gelecek. Fransız müziğinin o renk paleti, renk kalitesi oluşacak. Aynı şekilde Mahler 20'li yaşlarda daha henüz bir yerde, muhtemelen ikinci Kapellmeister bir yerde bir operada. Daha henüz orkestra, opera şefliği yapıyor. Ve tabii ki en önemlisi, yine her zaman vurguladığımız, bu döneme dair konuştuğumuzda Wagner çok baskın her yerde. Dolayısıyla bu şartlarda Frank böyle bir senfoni ortaya çıkartıyor. Çok üretken bir besteci değil Sezar Frank.
0: Evet.
1: Ama şöyle, çok üretken olmaması onun bir eksikliği değil. İz bırakan eserler yaratıyor Sezar Frank. Çok güçlü bir besteci ve güçlü bir Paris okulu diyeyim, Paris ekolü oluşturuyor. Saint-Saëns da aynı şekilde. Saint-Saëns'ı da konuşmuştuk. Saint-Saëns'la evet. da tabii kıyaslamamız gerekecek. Çünkü Orklu Senfonisi de yine aynı dönemin eserlerinden.
0: O dönemde yine yani hep tek senfoniler. Guno. İki öğrencisi, senfoni herhalde.
1: Duka. Frank'ın öğrencisi.
0: Duka. O da bir, öğrencisi. Bir senfoni.
1: Evet.
0: Böyle bir türlü senfoni sarmamış Fransız bestecileri. Saramamış. Saint-Saëns'ta da üç olmasa o da kayıp olup kayıp. Gidecek. Yani.
1: Kesinlikle öyle. İkisi de Frank'ın öğrencisi. Bize aynı şekilde ama bir senfoni bestecisi değil tabii evet. ki bunlar.

0: Ve tabii ki burada bir Fransız kimliği, müzikte Fransız tınısı, orkestralarda Fransız tınısı oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. İşte Frank gördüğünüz gibi tam bu şeyin ortasında, biraz Brahms'tan, biraz Wagner'den, yine Saint-Saëns'taki
1: Ne
0: tespitimin bunun
1: Brahms'ın
0: içinde.
1: adı geçiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Etkileşim.
0: Kesinlikle öyle, böyle bir besteci. Tek senfonisi çok güçlü bir senfoni. Şimdi detayları konuşacağız ama gelin isterseniz yine senfoniyi dinleyerek başlayalım. Daha sonra dinledikten sonra kulağımızda kalan tınılar üzerine ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yine karanlıktan aydınlığa giden bir senfoni hikayesi burada dinleyeceğiz. Bakalım birinci bölümü dinleyelim, sonra konuşalım üzerine.
1: Dinleyelim. Orkestramız Berlin Radyo Senfoni Orkestrası, Jean-Luc Tinco yönetiyor. Yeni bir kayıt ve
0: Güzel bir karışım. Alman orkestrası,
1: evet,
0: Fransız şef.
1: program öncesi sevgili Cem'i yorumlar dinleyerek kendisinin özellikle seçtiği bir yorum oldu. Hangisini çalalım diye getirdim. Bu yorumu beğendi. Üstelik de hiç şef solist demeden dinlettim eserleri.
0: Evet.
1: Böyle bir psikolojik seçim yapmadı. Sonunda Jean-Luc Tinco. Diğerleri, o isimleri vermeyelim.
0: Bu arada Vefa Bey'in arşivinin de ne kadar devasa ve benzersiz bir arşiv olduğunu bilmiyorum. Buradan anlayabiliyor musunuz? Onu düşünüyordum. Dünyada yani bu programı bu içerikle, bu lüks içinde, kaynak lükslüğü içinde yapabileceğimiz çok nadir yerlerden bir tanesi sanırım.

0: Sezar Frank Senfoni 1. bölümden bir bölüm sizlere sunduk. Yaklaşık 20 dakikalık bir bölüm olduğu için de kısa kestik. Diğerlerini de, çünkü diğer bölümlere de yer ayıralım. Evet, şimdi Sezar Frank Senfoni ilginç bir senfoni. 1. bölümü siz dinlerken biz Cemil'le sohbet ettik biraz. O sohbetlerde ben kendi düşüncelerimi ilettim kendisine. Yani bu senfoniye karşı çok büyük bir sevgim var ama biraz da anlamaya çalışırım. Her seferinde dinlerim, bir türlü sonuca ulaşamam bu senfonide. Sürekli dinlememe rağmen puslu bir hali var. Fransızların bir senfonisi, Ernst Chausson'un senfonisiyle bir tutarım. O da içe dönük, karamsar, keyifli bir senfoni olmadığı inancındayım.
1: Evet.
0: Çok bu nedenle çıkan neredeyse her CD'yi buldum aldım. Yani dünyada şu anda kim seslendirdiyse belki son dönem hariç hepsini aldım, dinledim. O ulaşmak için bir şeye ulaşmaya çalıştım da neye ulaşmak istediğimi ben de bilmiyorum yani senfoniyle ilgili. Birinci bölümün bu ağır kapalı havası, ikinci bölümün olağanüstü güzellikteki
1: evet,
0: tadı ve son bölüm. Ne diyeceksin?
1: Şöyle, karanlıktan aydınlığa bir hikaye demiştim başlamadan önce. Bunun da bir sebebi var. Şimdi Frank Re minör senfoni için bilmemiz gereken bence en önemli konu başlığı dönüşümsel, döngüsel form, cyclic form dediğimiz form biçimi. Bu biraz Brahms ve Wagner etkisiyle ortaya yeni bir şey yaratma, yeni bir ifade biçimi geliştirme hissiyatı ve bu belirsizliği de yaratan o. Ne demek istiyorum? Cyclic form çok önemli bir form. Yani temaların, motiflerin sergilenip bittiği bir teknik değil bu. Temaların, motiflerin sürekli dönüştüğü ve bir devinim halinde olduğu bir müzikal anlayış. Bu senfoni de tam olarak bunun üzerine kurulu. Şimdi son bölümde asıl büyük bir ustalıkla göreceğiz bu cyclic formu. Bu ne demek oluyor? Yani bir temanın kulağımızda bıraktığı tını lezzeti aslında sürekli dönüşen bir şey. Diğer senfonileri kıyasladığında, cyclic form kullanmayan bestecilerle kıyasladığında. Bu ne yaratıyor? Bu bir dairesel bir döngü gibi düşünmek lazım bunu. Bu bir yatay, bir netlik değil bu. Net bir şey değil. Bu dairesel, zamanın dairesel hareket etmesi. Müziğin zaman içinde dairesel hareket etmesi diye tanımlayayım. O yüzden senin bahsettiğin bu belirsizlik hissiyatı aslında o bir yere ulaşacak son bölümde. O belirsizlik. Ne olacak? Tabii ki yine bir ışığa, başındaki karanlık bir ışığa dönüşecek kuşkusuz. Hikaye bunu gerektiriyor. Fakat oradan oraya gelene kadar bestecinin kat ettiği yolu düşünebiliyor musun? Besteci çok yavaş bir yol yürüyor. Çok yakın bir mesafe için diyeyim. Daha doğrusu çok kontrastlı bir mesafe için. Bir uçurum gibi düşün. Aslında uçurumun kenarında yürüyor ama ne aniden düşüyor ne çok güvenli bir alanda. Yani çok kısa bir mesafeyi, karanlıktan aydınlığa giden mesafeyi uzun bir zamanda bu cyclic form dediğim müzikal zenginlikle yaratıyor. Dolayısıyla senfoninin ana omurgasını oluşturan bence bu şekilde bakmalıyız bu senfoniye.
0: Bir de şu da var, yani böyle çok genç bir ruhun yazacağı bir eser değildi. Ama değil. Zaten Sezar Frank eser bestelemeye 50 yaşında başlamış.
1: Evet, bu da 60 yaş herhalde değil mi?
0: Neredeyse yani evet. Başladığı yaş ve evet, yaşamın getirdiği o yoğunluk üzerinde senfoninin oluşması da bir farklı olmuş o nedenle.
1: Evet, bu arada hemen birkaç da bestecinin kimliği hakkında birkaç bilgi verelim. Yine çok büyük bir organistten bahsediyoruz döneminden.
0: Tabii.
1: Sen sansı konuşurken de orgu çok biliyorsun ana gövdeye oturtmuştuk. Bruckner aynı şekilde. Yine Sezar Frank bunlardan bir tanesi. Yine çok inançlı, disiplinli bir profilden bahsediyoruz burada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla olgunluk eserinin de bu dönüşümsel, devinimsel, motivik, tematik hareketlerinin bu kadar ağır seyretmesi bir belki bir belirsizlik yaratıyor ama tabii çok büyük bir ustalık var bunun arkasında.
0: Evet. Evet. Şimdi Sezar Frank'la ilgili birkaç noktaya da değinmek istiyorum. Sezar Frank bu eseri ilk yazdığında, o Fransızların ünlü Lamoureux Orkestrası vardır ya, onun kurucusu da Lamoureux, kendisine sunuyor ve reddediyor. Seslendirmiyor. 22 Ağustos 1888'de bitirip eseri sunuyor. Kabul edilmiyor. Daha sonra seslendirildikten sonra Lamoureux eseri dinlemeden ön yargıyla reddettiğine pişman oluyor. Daha sonra alıyor repertuarına ve dünya üzerinde hani çok yaygınlaşan, büyük şeflerin neredeyse hepsinin mutlaka yönetmiş olduğu bir eser haline geliyor. Sezar Frank Senfoni. Ara sıra bu bilgileri de vermemizde fayda var. Bu arada bestecinin eserleri Sezar Frank'ın senfoni dışında piyano sonatı, ve orkestra için
1: keman sonatı,
0: piyano keman sonatı çok ünlü.
1: Çok evet. Önemli, evet.
0: Piyano ve orkestra için evet, bir senfonik varyasyonları var. Lanetlenmiş Avcı senfonik şiiri var. Evet. Cinler evet, senfonik şiiri var. Onları da dinleyicilerimizin şöyle...
1: Ork eserleri, çok güçlü ork eserleri. Tabii, ork tabii, repertuarında gerçekten çok büyük yapı taşı olmuş eserleri var. Ork için yaz hatta senfonik ork. Ork eserini senfonik yapıya dönüştürdüğü bir eseri var ki organistler için gerçekten önemlidir. Onu da mutlaka dinlemeli. Ve tabii ki Paris Angelica. En çok evet, seslendirilen evet, eserlerden bir tanesi. En güzel dini yapıtlardan bir tanesi Paris Angelica. Evet. Çok,
0: ama
1: çok
0: işte
1: güzel.
0: Yani sırf bizde az tanınan değil, dünya da çok fazla üstünde durmuyor. Evet. Fransız bestecilerin eserlerinde bu var. Yani çok evet, çok seslendirilmez. Ne hikmetse. Yine öyle bir anda sen söyleyince doğru, aklıma geldi. Mesela Sensans'ın da çok ünlü bir requiem'i vardır.
1: Evet.
0: Bir türlü bilmiyoruz, seslendirilmez.
1: Kesinlikle, evet, yani kesinlikle.
0: Muazzam bir requiem'i var. Efendim ikinci bölüm, nasıl desek, nostalji dolu mu, duygu dolu mu desek?
1: Ben biraz daha ilkel bir şekilde anlatayım. İkinci bölüm çok güzel, yine bir bölüm dinleyeceğiz tabii ki. Çok nadide, yavaş bölümlerden bir tanesi. Fakat yavaş değil, benim için hibrit bölüm. Aynı şey gibi, elektrikli araba, benzinli araba, neyse o yapılıyor ya o tartışma hani. Bu tam bir hibrit bölüm. Müthiş bir zeka bence. Arkada müthiş bir estetik, müzikal estetik. Şöyle, dönemin senfonilerinde ihtiyaç duyduğumuz ve yapısal olarak yerleşmiş menüe formları, trio menüe ve yavaş bölüm formlarını bir arada barındıran bir bölüm. O yüzden de çok seviyorum ben bu bölümü. Senfoni 4 bölümden oluşmuyor. Çünkü bu bölüm öyle bir hibrit görev görüyor ki... mükemmel bir yavaş bölüm bir kere. Harika bir yine yavaş korangde solosu, korangde şarkısı evet, var. Ve aynı zamanda akışkan bir menüye hissiyatı var. O açıdan çok özel bir yapısı var bu bölümün.
0: Igor Markevich, Fransız eserlerinin ünlü yöneticisi, Fransız olmamasına rağmen bu senfoninin ikinci bölümü için şöyle diyor. Ben diyor korangde solo'ya söylerim, nasıl çalmak istiyorsun bu bölümü?
1: Evet.
0: Önce onu dinlerim, nasıl çalmak istediğini aldıktan sonra, çünkü onun şarkısıdır bu bölümler.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla güzel, ona uyarım, kendime uydurmam diyor. Dinliyoruz ikinci bölümü.
1: Evet.

0: Evet, ikinci bölümü baştan sona sizlere sunduk. Sezar Frank'ın senfonisini sizlere sunuyoruz. Bu arada da tabii eser çalarken sevgili şefimizle sohbetlerimiz de oluyor. Sezar Frank'ın hayatında iki insan çok önem kazanıyor. Bunlar aslında bir tanesinin başarısızlığa götürdüğü kesin, her şeyini eleştiren, sürekli konuşan bir karısı varmış.
1: Evet.
0: Oldukça sıkıntılı. Hatta yani müzik kitapları bile hiç çekinmeden kadınla ilgili...

0: Evet.
1: Her türlü bilgiyi vermişler. Yani Sezar Frank'ı oldukça engellemiş. Bir de tabii babası.
0: Babası da hiç istememiş bu arada bu evliliği.
1: Evet.
0: O da çok büyük bir problem.
1: Aslında müzik olarak da bir baskın bir karakter oluşturmuş ama bir taraftan evet. da küçükken papaz olmasını da istemiş.
0: Evet.
1: Şeyinin oğlunun da papaz olmasını istemiş ama sonra da artık özel hayat içerisindeki kavgaları. Bir taraftan tabii çok utangaç.
0: Evet.
1: Gür favorileri var. Onun yanında utangaç yapısı var. Konservatuvarda hoca olduğunda ona çok fazla ders vermiyorlar. Çünkü alışılmış geleneksel yöntemlerin dışında bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Hatta bazı anekdotlar var konservatuvarda. Sınıfına girmiş, kimse yok. Çıkmış koridora, gitmiş Yülmasne'nin sınıfının kapısını çalmış.
0: Evet.
1: Bana gelmek isteyen öğrenci yok mu demiş. onun anekdotları içerisinde yer alıyor. Bir kaza geçiriyor. Kimilerine göre otobüs çarptı diyorlar. Kimilerine göre
0: at arabası
1: çarptı evet. diyor. Ve yerde yuvarlanıyor tozların içerisinde. Kalkıyor üstünü başını temizleyip yola devam ediyor ama diyorlar ki herhalde orada kazada bir şeyler oldu. Çünkü o zamandan sonra sağlığı bozuluyor.
0: Evet, kaza sonrası da zaten vefat ediyor.
1: Bir sene sonra da evet. ölüyor kendisi. Evet, gelelim eserimizin son bölümüne.
0: Evet, son bölüme geçmeden önce hikayenin finaline geliyoruz. Bu tını dünyasının bizlere sunduğu hikayenin sonuna geliyoruz. Karanlıktan aydınlığa çıkacağımız düşüncenin finaline geliyoruz. Bir şeyi tekrar açıklığa kavuşturmak isterim. Burada Frank'ın müzik dilini anlatırken bu cyclic form, dönüşen temalar, dönüşen müzik düşünceleri, dönüşen ve gelişen müzik düşüncelerini anlattık. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Ancak bunu Berlioz'daki ide fixe ile karıştırmamak gerekiyor. İkisi çok farklı şeyler. Birbirine benzer gibi görünen ancak çok farklı şeyler. İdefix'e daha çok sabit bir hatırlatıcı. Tıpkı isminde olduğu gibi İdefix'e sabit. Takıntılı derecede sabit. Burada çok başka bir dönüşümden bahsediyoruz. Dediğim gibi müziğin zaman içinde dairesel akışından bahsediyoruz. Bu yavaş bir akış ancak büyük bir dönüşüm müziğin kendi içinde. Dolayısıyla bu şekliyle dinlemek lazım. Frank'ın müziğini, temaların dönüşümünü şimdi son bölümde çok daha iyi göreceğiz. Burada büyük bir ustalık var. Bize birinci bölümü de hatırlatacak, ikinci bölümü de hatırlatacak ve nihayet o aydınlık finale doğru ulaşıyor olacağız.
1: Evet, 1888 ilkbaharında tamamlanıyor eser ve orkestrasyon da bitiyor ve orijinal partisyon 1935'te Pirenelerde Duparc ailesinin şatosunda tamamen yok oluyor. Charles Lemur'u reddediyor ve daha sonra dünyaya da bir yerde yine hala adını taşıyan orkestra devam ediyor mu Fransa'da bilmiyorum ama onunla tanıtılıyor. O zamanın içerisinde modern ve klasik yapıyı bir araya getirme açısından oldukça önemli bir yapıya sahip olduğu dile getirilen senfonisi son bölümle son bulacak. Vaktimiz yettiği kadar diyorum ama zannediyorum tümünü sunacağız dinleyicilerimize. Dinliyoruz.

Büyük senfonilerde bugün Sezar Frank'ın Re minör senfonisini sizlere sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Bu orkestramız bu eser için Berlin Radyo Senfoni Orkestrası'nı Jean-Luc Tinko yönetti ve program orkestramızdı. Evet sevgili dinleyenlerimiz, sizlere önerim Re minör senfoni dışında Sezar Frank'ın diğer eserlerine de yönelip onları da dinlemeniz. Çok güzel eserleri var bestecinin. Böylece programımız burada sona erdi. Sevgili dinleyenlerimiz, önümüzdeki hafta sizlerle tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. George Gershwin, sistematik bir düşünce sistemi kurmaktan çok estetik ve kültürel anlayış üzerinden hareket eder. Moderniteyi ve kimlik arayışını kültürel sentezin müzikal bir ifadesi olarak sunar. Bunu en yüksek perdeden yüksek sanatla popüler kültür arasındaki ayrımla sorgular. Avrupa merkezli görülen klasik müziği caz ve bluesla bir potada eriten Gershwin bu iki alanı eşit düzlemde buluşturur. Bu anlayışla da sanatını katı sınırlarla değil deneyim ve ifade gücüyle tanımlar. Gershwin'in ritmik enerjisi, senkoplar ve dinamik kontrastları erken 20. yüzyıl Amerika'sının hızını ve çeşitliliğini yansıtır. Amerikan müziğinin henüz ulusal bir kimlik aradığı bir dönemde Afro-Amerikan caz geleneklerini klasik formlarla birleştirmesi kültürel etkileşim fikrini ön plana çıkarır. Cazın doğaçlamaya açık yapısını tamamen serbest bırakmasa da eserlerinde hissedilen esneklik ve ritmik özgürlük determinist bir sanat anlayışından uzaklaşıldığını gösterir. Bu da sanatta özgürlük ve anlık yaratıcılığın önemini vurgular. ...1925 yılında yazdığı Fa majör piyano konçertosuyla cazla klasik müzik arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Amerikan müziğinin özgün karakterini yansıtmayı amaçlayan Gershwin, Avrupa geleneğindeki konçerto formunu caz unsurlarıyla birleştirerek kendine özgü bir dil oluşturur. 3 bölümden oluşan konçerto her bölümde farklı bir ruh halini yansıtır. Birinci bölüm, enerjik ritim ve senkoplu yapısıyla dikkat çekerken, bölümde cazın canlılığı açıkça hissedilir ve klasik formun disiplini korunur. Piyano ile orkestra arasında kurulan diyalog, Gershwin'in orkestrasyon ustalığını gösterir. Genel olarak sonat allegro formu içeren birinci bölüm, tematik materyali işlerken, klasik dönem bestecilerinden farklı olarak ritmik varyasyonlarla ve senkoplarla süslenir. Kısa olarak türetilen motifler, orkestrada farklı enstrüman grupları arasında dolaşarak genişler. Adagio bir karakterde yazılan ikinci bölüm, konçertonun en lirik kısmıdır. Blues etkilerinin ön plana çıktığı bu bölüm, dinleyiciye melankolik ama sıcak bir atmosfer sunar. Piyanonun yumuşak tuşesi ve orkestradaki zengin armoni, Gershwin'in duygusal derinliğini ortaya koyar. Üçüncü bölümse oldukça hızlıdır. Dans ritimleriyle süslenen bu bölüm coşkulu bir şekilde sonlanır. Cazın doğaçlama ile ilgili yakın enerjisinin ortaya konulduğu bu son bölümde teknik açıdan oldukça zor pasajlar işlenir. Virtüözitenin ön plana çıktığı müzik, solistin hem klasik hem de caz stiline hakim olmasını zorunlu kılar. Evet sevgili dinleyiciler, Gershwin'in Fa majör piyano konçertosunu dinlemeye başlayalım. Eugene Liszt'e Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni eşlik ediyor.

Gershwin'in Fa majör piyano konçertosunu dinlediniz. Eugen Liszt'e Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni eşlik etti. 1928 tarihinde yazılan senfonik şiir, Paris'te bir Amerikalı program müziği geleneği içinde yer alır. Gershwin, caz ve Amerikan popüler müzik unsurlarını klasik orkestrasyonla birleştirerek özgün bir yapı sergiler. Yapıt belirli bir anlatıya, yani Paris'te gezen bir Amerikalının izlenimlerine dayansa da katı bir klasik form yerine serbest bir kurgu göze çarpar. Biçimsel olarak belirtirsek eser tek bölümlü bir senfonik şiir olarak tasarlandı. Ancak kendi içinde farklı karakter ve tempolar içeren bölümlere ayrılır. Bu bölümler keskin sınırlar içermez. Bunun yerine tematik dönüşümler ve geçiş pasajlarıyla birbirine bağlanır. Açılışta duyduğumuz canlı ve hareketli tema Paris'in enerjisini yansıtırken, sonra gelen lirik ve hüzünlü bölüm yaban olma duygusunu müzikal olarak betimler. Bu tematik karşıtlık yapıtın genel yapısında temel rolü üstlenir. Leitmotif benzeri tematik yapıyla ezgisel düşünce farklı orkestral renklerle yinelenerek süreklilik hissi yaratılmasına yardımcı olur. Bu tekrarlar klasik anlamda birebir olmayıp ritmik, armonik ve orkestral değişimlerle sürekli dönüşüm içerisindedir. Yaklaşım böyle olunca yapıt bütünlük ve dinamizm kazanır. Orkestrasyon yenilikçi yönler sergiler. Geleneksel orkestraya ek olarak koyduğu saksafon ve caz etkili vurmalı çalgılar, hatta Paris'ten getirdiği taksi kornaları yapıtı günlük yaşama taşır. Şimdi Paris'te bir Amerikalıyı dinleyelim. New York Filarmoni'yi Leonard Bernstein yönetiyor.

George Gershwin'in Paris'te Bir Amerikalı başlıklı orkestra çalışmasını dinlediniz. New York Filarmoni'yi Leonard Bernstein yönetti. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak yine George Gershwin'in kompoze ettiği, Ira Gershwin'in de sözlerini yazdığı yakında başlıklı şarkıyı dinleyeceksiniz. Ella Fitzgerald seslendiriyor.

George Gershwin'in kompoze ettiği, Ira Gershwin'in de sözlerini yazdığı Yakında başlıklı şarkıyı dinlediniz. Ella Fitzgerald seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz bendeniz Nunan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Banu Kunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgiyle selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere 19. yüzyıl Avrupa müziğine bambaşka bir soluk getirmiş ve 1835-1921 yılları arasında yaşamış olan Fransız besteci Camille Saint-Saëns'ın eserlerinden örneklere yer vereceğiz. Saint-Saëns, 86 yıllık yaşamında bırakmış olduğu eserlerle Fransız romantik müziğinin Mozart'ı olarak anılmıştır. Hayvanlar Karnavalı Suite'i ve Dans Macabre adlı senfonik şiiri en bilinen eserler arasında yer alır. Saint-Saëns, Fransa'da Ulusal Müzik Kurumu'nu César Franck ile birlikte kuran bestecilerden birisiydi. Müzisyenliğinin yanı sıra astronomi, hayvan bilimi, botanik, etnoloji gibi çok çeşitli konularla da ilgilenmiş bir düşünce adamı olan bestecimiz, eserlerine bu özelliklerini yansıtmış ve notalara döktüğü derin düşünceleri elle tutulur derecede hissettirmeyi başarmıştır. Biz sizlere bugün bestecinin yazmış olduğu iki violonsel konçertosundan re minör tonundaki daha az bilinen iki numaralı konçertosunu sunmak istiyoruz. İki bölümlü yapısıyla şaşkınlık yaratan eserin ilk bölümü Moderato e Maestoso başlığını taşıyan klasik bir allegro'dur. Onu düşünceli bir andante sostenuto izler. İkinci bölüm ise ilk allegro'nun sonunda beklenebilecek kadansı içerir. Bu ilginç yapıtı şimdi sizlere Christian Maglaro yönetimindeki Fransız National Orkestrası eşliğinde cellist Sol Gabetta'nın yorumuyla sunuyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın 2 numaralı re minör violonsel konçertosunu Christian McLaro yönetimindeki Fransız Nasyonal Orkestrası eşliğinde cellist Sol Gabetta'nın yorumuyla dinledik. Bestecinin sizlere sunmak istediğimiz ikinci eseri, müzik tarihine Orklu Senfoni olarak geçmiş 3 numaralı do minör senfoni sevgili dinleyicilerimiz. Saint-Saëns'ın 22 yaşında Paris'in önemli bir kilisesinde orkçu olarak işe başladığını ve bir kaynağa göre de bu pozisyonda en mutlu yıllarını geçirdiğini öğreniyoruz. Fakat neredeyse ork için hiç eser yazmamış olması ilginçtir. Besteci aynı violonsel konçertosunda olduğu gibi bu eserinde de alışılagelmiş bölüm dizilişlerinin dışına çıkmış, 4 ayrı bölüm yerine temaların gelişip yeniden ortaya çıktığı 2 büyük müzik bloğu yaratmış ve esere bir bütünlük hissi kazandırmıştır. Orklu senfoni olarak anılmasına rağmen orgun esere katılımı sınırlı olup sadece 2 büyük bölümün sonlarına doğrudur. Şimdi bu güzel senfoniyi Ricardo Minas yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

0: Camille Saint-Saëns'ın 3 numaralı Do minör Orklu Senfonisini Ricardo Minasi yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde orkçu Iveta Apkalna seslendiriyordu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Popüler tür ve tarzların klasik müzikle buluşma noktası Geçit başlıyor.
1: TRT Radyo İşte Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
2: Ben de Tamer Adanalı.
1: Sizleri Ankara'dan selamlıyoruz ve birlikte güzel, keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün Kadınlar ve Yaratıcılık serimizde gotik edebiyatın kapılarını aralıyoruz. Henüz 19 yaşındayken modern korku ve bilim kurgu edebiyatının temel taşını koyan, canavar mitini sonsuza dek değiştiren genç bir kadın Mary Shelley.
2: Evet, Mary Wollstonecraft Godwin 30 Ağustos 1797'de Londra'da dünyaya geldi. Annesi dönemin en cesur feminist yazarlarından Mary Wollstonecraft'tı. Kadın hakları hakkında kitabıyla tanınan Wollstonecraft, evlilik kurumunu eleştiren, kadınların eğitim ve eşitlik haklarını savunan radikal bir düşünürdü. Ne yazık ki Mary annesini doğumundan sadece 11 gün sonra kaybetti. Bu erken kayıp onun hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Babası William Godwin de ünlü bir filozof ve aykırı fikirleri olan bir düşünürdü. Mary babasının evinde yoğun bir entelektüel ortamda büyüdü. Evleri dönemin en önemli düşünürlerinin, yazarlarının ve sanatçılarının uğrak yeriydi. Küçük Mary, Shakespeare'den Plato'ya, devrimci fikirlerden şiire kadar her şeyle erken yaşta tanıştı.
1: Evet, yazarın dünyasını tanımak çok önemli. Frankenstein'i anlamak için. Çünkü babayla mesafeli, hatta soğuk bir ilişkisi var. Bir üvey anneye de yetişiyor. Her ne kadar çok entelektüel bir ortamda olsa da yalnız ve itilmiş bir genç kız. 16 yaşına geldiğinde hayatı kökten değişiyor. Babasını sık sık ziyarete gelen genç şair Percy Shelley ile tanışıyor. Percy o sıralarda bir başkasıyla evli. Buna rağmen Mary'e aşık oluyor. 1814 yazında henüz 16 yaşındayken Mary Percy ile birlikte Fransa'ya kaçıyor. Bu kaçış o dönemin İngiltere'si için çok büyük bir skandal. Toplum onları çok sert bir şekilde yargılıyor. Babası William Godwin kızını uzun süre affetmiyor. Mary hem büyük bir aşk hem de derin bir yalnızlık ve dışlanma yaşıyor. İlk çocukları kısa sürede ölüyor. Bu da büyük bir trajedi olarak Mary'nin ruhunda kalıcı bir iz bırakıyor tabii ki.
2: 1816 yazında ise hayatının en önemli dönüm noktası geliyor. Mary ve Percy İsviçre'nin Cenevre Gölü kıyısındaki Villa Diodati'ye gidiyorlar ve burada Lord Byron'la tanışıyorlar. Lord Byron döneminin en ünlü, en karizmatik ve en skandal yaratıcı şairlerinden bir tanesi. Aristokrat bir aileden geliyor ama asi ruhu, borçları, sayısız aşk maceraları yüzünden İngiltere'de lanetli şair olarak anılıyor. Hem dehşet hem de hayranlık uyandıran bir figür kendisi.
1: Evet, ve evinde misafir ediyor Percy ve Mary'yi Lord Byron. O yaz Cenevre'de şiddetli yağmurlar yüzünden günlerce evde kapalı kalıyorlar. Lord Byron bir akşam herkes bir korku hikayesi yazsın diye ortaya bir oyun atıyor. İşte o gece 18 yaşındaki Mary'nin zihninde doğan fikir her şeyi değiştiriyor. Bir bilim insanının ölü parçalardan yarattığı ve sonra korkup terk ettiği bir varlık. Bu fikirden doğan roman 1818'de isimsiz olarak yayınlanıyor ve büyük tartışma yaratıyor tabii ki. Mary Shelley, Frankenstein ya da modern Prometheus'la yaratıcılık, terk edilme, sorumluluk ve yalnızlık gibi konuları derinlemesine işliyor.
2: Şimdi bu güçlü gotik dünyanın sinemaya en çarpıcı uyarlamalarından biri olan 1994 yapımı Mary Shelley'nin Frankenstein filmi müziklerini dinlemeye başlıyoruz. Filmin müzikleri Hollywood'un usta bestecisi Patrick Doyle'un elinden çıkmış.

0: Mary Shelley'nin Frankenstein filminden Patrick Doyle imzalı müzikler paylaştık. Patrick Doyle'un karanlık, epik ve yer yer çok dokunaklı temalarını dinledik.
1: Evet, 1994 yapımı bu film, romanın en sadık ve en duygusal şekilde beyaz perdeye taşıyan uyarlamalardan bir tanesi. Kenneth Branagh hem yönetmen hem de Victor Frankenstein rolüyle olağanüstü bir performans sergiliyor. Robert De Niro ise yaratığı canlandırırken inanılmaz bir derinlik katıyor.
0: Patrick Doyle'un film müziği de filmin gotik ruhunu ve duygusal ağırlığını tabii ki mükemmel bir şekilde taşıyor.

0: Patrick Doyle'un 1994 tarihli Mary Shelley'nin Frankenstein'ı film müziklerinden örnekler paylaştık. Evet, şimdi bu karanlık ve trajik havadan biraz uzaklaşalım ve Frankenstein mitinin başka bir yorumuna doğru yumuşak bir geçiş yapalım. Mary Shelley'nin yarattığı fikir o kadar güçlü bir fikir ki yıllar sonra çok farklı tonlarda tabii ki hayat buldu.
1: 2012 yılında Tim Burton bu efsaneyi kendi tarzıyla yeniden yorumladı. Frankenweenie adlı animasyon filmde karşımıza çıktım. Film, küçük bir çocuk olan Victor'ın trafik kazasında ölen sevgili köpeği Sparky'yi laboratuvarda diriltme macerasını anlatıyor. Hem gotik bir hava taşıyor hem de Burton'a özgü tatlı, hüzünlü ve biraz da mizahlı bir masal tadında.
0: Danny Elfman'ın müzikleri de tam bu atmosfere göre uygun. Biraz karanlık, biraz merak dolu, biraz da çocuksu bir sıcaklığı var. Evet, şimdi Frankenweenie'nin müziklerine birlikte kulak verelim.

0: Danny Elfman'ın Frankenweenie'den getirdiği tatlı gotik ve duygusal müzikleri dinledik. Geçitte bugün Mary Shelley'nin genç yaşta yarattığı güçlü fikirden başlayarak Frankenstein mitini iki farklı yüzden dinledik. Klasik, trajik, gotik dram ve modern, sevimli bir yorum. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Taner Efe Çatır'ın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir

0: Emir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu yardımlarının aileyi kurmayı kolaylaştırdığını vurguladı. Bu imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü dedi. Fondan bugüne kadar 81 ilde 205 bin gencin yararlandığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlikle alakalı İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni tedbirlerin Eylül ayında hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırıldığını da hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Tarih ve coğrafya derslerinde kavramlar yenilendi. Haçlı saldırıları, Türkistan, Mavi Vatan ve Doğu Roma ifadeleri ders kitaplarına girdi. Bakan Yusuf Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin milli şuur ve vatanseverliği odağa aldık dedi. Türkiye'nin eğitime erişim ve okullaşma oranları bakımından Avrupa ülkelerine kıyasla öne çıktığını belirtti. 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Platformu'nda Türkiye'nin performansının yüksek olmasını beklediğini söyledi. Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Günü etkinlikleri coşkuyla sürüyor. Türkçenin binlerce yıla uzanan serüveni çeşitli programlarla kutlanıyor. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde coşkuyla karşılandı. Hemşehrilerine seslenen Köksal, Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için AK Parti'de hizmete devam edeceğim dedi, yeni dönem mesajı verdi. MHP'nin Türk Gençliği Büyük Kurultayı için hazırlıklar tamamlandı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, kurultayda Türk gençliğinin fikri, teknolojik ve ahlaki iddiasının ortaya konacağını söyledi. 19 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay kapsamında Teknoocak Festivali de düzenlenecek. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Frank'inden Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride. Frank'ın Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. İletişim Başkanlığı Somali'deki iç siyasi süreçlere Türkiye'nin müdahil olduğu iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Somali'deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetlerinin amacı hatırlatıldı. Çalışmaların hedefinin Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması olduğu kaydedildi. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol raporunu açıkladı. Raporda Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle 2026'da petrol arzının talebin altında kalabileceği vurgulandı. Şubat'tan bu yana petrol piyasasında 13 milyon varillik kaybın olduğu belirtildi. Bu tarihte eşi görülmemiş bir arz şoku ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedim. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. Amerikan basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Marmaris'teki ikmalin ardından yarın yeniden Akdeniz'e açılacak. Marmaris'te aktivistlerin katılımıyla yapılan toplantıda İsrail'in hukuksuz müdahalesinin filoyu yolundan döndüremeyeceği vurgulandı. Filipinler Senatosu'nda silah sesleri yankılandı. Filipinler Senato Başkanı sosyal medya hesabından söylenene göre saldırı altındayız mesajını paylaştı. Haberleri sunduk.
1: Müzik. Reklam.
2: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.

0: dünya listelerinden.
1: Kula Shaker bazılarına 90'lar Brit Rock'ının nostaljisi gibi gelebilir. Ama eğer olayın boyutunu bu kadar sığ düşünenlerden biri değilseniz, grubun müziğinden çıkarılacak dersleri de almaya hazırsınız demektir. Psychedelia'yı bu işin atalarından hatmeden ve yeni yetme psychedelia'cılara da bu iş böyle yapılır diyecek kadar sanatında ustalaşan Kula Shaker, 8. albümüyle de çakralarınızı açmaya devam ediyor. Aslında 2026'da gelen Warm Slayer tipik bir Kula Shaker albümü. Yani rock ve folk'un en klasik halini incelikle işleyerek modern zamanların düzeyine taşıyan, sonik sınırlarını doğunun mistizmiyle genişleten bir iş. Bir çırpıda dinleyip ama defalarca başa saracağınız kadar da sizi içinde tutan bir albüm. O halde merhaba, biz de hemen başa sarıp başlıyoruz. İşte Lucky Number.

Strange Folk'la kariyerine kaldığı yerden devam edecek, bu albümü takip edecek her işiyle de onu unutmak üzere olan kitlesini hem yeniden kazanacak, ayrıca yeni kuşağa da ulaşacaktı. Meğer sen neymişsin diyerek onu özleyen hayranlarının arasına bu harika grup da nereden çıktı diyen Kula Shaker'dan habersiz yeni bir kitleyi de eklemek hiç de kolay değildi. Bunu başaracaklardı.

Az önceki Good Money ile şekil

Dillendirdiği müzikal karışımı tepesine funk'tan bir krema da ekleyerek lezzetlendiren Kula Shaker, 2026 yılı albümü Warm Slayer'dan şimdi de Charge of the Light Brigade'i söylüyor. Biraz da Morricone vari, epik, sinematik bir atmosfer. İyileşme, gerçeklerle yüzleşme zamanı. Yasayı çiğniyor bu savaşın ustaları. Arkadan geliyor, kapıyı çalmıyorlar. Gölgelere sırtınızı dönmeyin, titreşiminizi yükseltin ve kayıtsızlığı öldürün.

2026 yılı albümü Warm Slayer'ın sıradaki kaydı Little Darling'de frene basıyor Kula Shaker. Bu anlarda gayet romantik, dingin ve duygusal.

En başta da söylemiştik, psychedelia'yı atalarından öğrendiğini Kulaşaker'ın, iyi bir talebe olduğunu, hatta giderek bir öğreticiye dönüşecek kadar müziğinde ustalaştığını. İşte Broke as Folk, Pink Floyd vari gayet karanlık, tekinsiz bir atmosfer vaat eden bir açılışla şarkısını başlatan grup, onu The Doors kokan neşeli bir folk'a dönüştürüyor. Bu tip melodik kaynaştırmalarda çok mahir bir grup Kulaşaker.

Hint felsefesine kariyerinin başından bu yana kendini adamış, müziğine Doğu'nun motiflerini taşımakta hiç tereddüt etmeyen, hatta bunu melodik imzası haline getiren bir grup Kula Shaker. 2026 yılı albümü Warm Slayer'ın sıradaki kaydında adeta kutsal bir yakarışmışçasına seslendiriyor Be Merciful'u. Bana merhamet et çünkü çok uzun zamandır bekliyorum. Bana merhamet et çünkü yapayalnızım. 8. Kula Shaker albümünün en mistik anlarından birindeyiz.

Az önceki Shawnee, sıradaki Kula Shaker kaydına da taşıyor hikayesini, yani The Winch Boy'a. Bu ikili de yine folk, rock ve psychedelia buluşuyor. Ve hatta semavi bir yükselişle grubun 2026 yılı albümündeki melodik atmosferi doruğa taşıyor. Gitarlar çınlıyor, çınlıyor, çınlıyor. Bizce Worm Slayer'ın en güçlü kaydı başlıyor.

Bugün Clash Aker'ı konuk ediyoruz. Kariyerinin başından beri odamızdan çıkarmadığımız, müziğe yeniden döndüğü 2007'den bu yana da her albümüyle bu programda ağırladığımız grup, 2026 yılı çalışması Warm Slayer'la radyolarınızda. Sonlara Bob Dylan vari bir folk sunan, kısa Day for Night ve bağlandığı Clash Aker'ın nihayet müziğindeki Hint etkilerini tam anlamıyla yansıttığı 8. albümüne adını veren kaydı destansı Warm Slayer'la yaklaşıyoruz. Biraz eskilerden Govinda'yı hatırlatıyor bize. Clash Aker'ı tanıdığımız ilk zamanlara dönüyor. Grubun müziğini oralardan hangi noktaya taşıdığını görüp daha da hayran oluyoruz. Now day is night and night is turned into the day. Soon all your worries and your dragons will be slain. Let the sandman dust your eyes, get your head down, rise and shine. You're gonna feel a lot better when the night is turned to day.

Wormslayer yani 8. Kulaşaker albümü bitiyor. Bizce kötü albümü yok bu grubun. Öyle 90'lar nostaljisi falan da değiller. Son zamanlarda psychedelia diyerek ortalarda dolaşan çoğu toy gruba bu iş aslında nasıl yapılır dersi verecek kadar usta Kulaşaker. Bir duruşu, bir tavrı, bir tarzı, bir felsefesi var. Özetle yaptığı müziğin bilgeliğinde. 2026 yılı albümünü bitirirken Dust Beneath Our Feet'i çalıp söylüyorlar. Ey hikaye anlatıcıları, korkmayalım. Kalbin arzuladığı her avı yakalayalım. Son yakındır, aşk elimizin altındadır ve dünya sadece biraz toz ayaklarımızın altında.

Kula Shaker'ı bir konser kaydıyla uğurluyoruz. 1996'da gelen ilk albümleri Kane'in ardından çıktıkları turnenin Londra ayağından Astoria salonundaki şovlarının repertuarından seçtik Night on the Town'ı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu, şimdilik hoşça kalın. This is called Night on the Town.

Hafta içi her gün sizler için listelerden sevilen şarkıları ve hit adaylarını bir araya getiriyoruz. Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılışta folk, pop ve alternatif rock esanslı tarzıyla Steven Sanchez. Yaptığı müzikte ilham kaynağı 50 ve 60'lı yıllar. Geçen hafta yayınlanan Love Love Love albümünden liste adayı tekli Chuck the Money, Pop the Rock başlıyor. Pop the Rock.

Steven Sanchez'in ardından modern country pop çizgisinde bir çalışma I Don't Flinch ve Parker Taylor. Hemen ardından Soul Pulse ve A Woman radyolarınızda olacak.

Reggae müziğin ruhunu modern dokunuşlarla hissettiren Soul Pulse buradaydı. A Woman dinledik. Şimdi Afro House tabanlı, hipnotik, etnik ritimli çalışma Prisoner in Your Charm ve Massilia.

0: You're not by chance, love. Soul, no soul. And my heart always knew.
1: Latin pop esanslı, dans odaklı tekli Senorita ve Hemex. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra aynı zamanda bir dublaj sanatçısı olan Elliot ve Juanes cover'ı La Camisa Negra burada olacak.

Yeni konuklarımız iki gün sonra yayınlanacak Historia albümüyle zirveyi hedefleyen Gypsy Kings ve Toninho Baliardo. Albüme adını veren şarkı Historia.

Pop durak yoluna Portekiz'de devam ediyor. Alfa albümünde yer verdiği Madalena ve radyolarınızda Fado geleneğinden ilham alan Beatriz Osario.

0: Portekiz'den Fransa'ya 2021 albümü Oh My'da yer alan tekli Oh La La ve elektro folk yıldızı Broken Back.
1: Hi, this is Broken Back. You're listening to TRT Radio 3. Oh, yeah.

0: 2022 yılından Deep House altyapılı Chill House ve Tropical atmosferli çalışma Paradise dinledik. Jose Lucas buradaydı. Bu arada şarkıda Groove Josh klasiği Infinity sample'ları olduğunu da hemen sözlerimize ekledikten sonra Jubal ve Naimi ile birlikte İsveç'e ulaşalım. Bofalongo, King Harvest ve Toploader yorumlarıyla müstesna Dancing in the Moonlight.
1: Hi, this is Sebastian and Victor from Jubal. You're listening to Pop Durock on TRT Radio. Thank you.

Son dakikalara yaklaşırken Avusturyalı dans ve elektronik müzik prodüktörü November Kid yeni albüm Feels Like Home'dan Kings of Leon cover'ı You Somebody.

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağcan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından ben Feridun Ertaşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 caz dinleyicisine merhaba. Caz müziği sürekli şekil değiştirir. Bazen bazı müziklere dair çevrenizden sistemli yakınmalar duyarsınız. Ya bu da caz mı denir mesela? Biliyor musunuz bu tür yakınmalar yeni değildir. Neredeyse cazın ilk dönemi hariç tüm dönemlerinde bu yakınmalar hep olmuştur. Herkes kendi dinlediği dönemin cazını önemser ve sever. Sonraki yılları cazın geleneğinden kabul etmez. Bu çok yaygın bir davranış şeklidir. Bugün biraz bu türden müziklere değineceğiz. Yani sürekli değişimden söz edeceğiz. Bugün dinleyeceğimiz sanatçılara geleneksel anlamda caz müzisyeni denmez. Zaten amaç da bu. Ancak caz geleneğini indie rock, hip hop, elektronik müzik ve hatta pop unsurlarıyla birleştirerek şekli ve sesi hala heyecan verici bir şekilde çözümlenmemiş bir geleceğin taslaklarını çiziyor bu yeni ve çoğu genç sanatçı. Ve bu yeni sanatçıların hepsinin dediğim gibi çok da genç olması gerekmiyor. Yeni fikirlerin kök salabileceği bir olasılık alanı diyebiliriz bu alan için. Gelin bugün Caz Almanak'ta biz de onlara katılalım ve bu yeni dünyanın müziklerine kulak verelim. Bugün dinleyeceğimiz ilk sanatçı Black Nile. Kim bu sanatçı derseniz eğer, Los Angeles merkezli saksafoncu Aaron ve basçı Lawrence Shaw kardeşlerden oluşan bir ikili. Kendilerini bir sanatçıdan ziyade müziğin türlerin ötesine taşıyan modern bir kolektif olarak tanıyor bu kardeşler. Kendi müziklerini The Music of Now yani şimdinin müziği veya River of Emotions yani duygular nehri olarak tanımlıyorlar. Geleneksel caz öğelerini hip hop prodüksiyon teknikleri, sampling ve R&B öğeleriyle harmanlayarak cazın 21. yüzyıl halini inşa etmeyi hedefliyor bu iki kardeş. Ve biz de bugün biraz bu ikilinin müziğini tanıyalım istedik ve Scream isimli parçalarını seçtik. Gelin bakalım nasılmış.

Cazın şekil değiştirmesinden bahsediyoruz bugün ve günümüze dair örnekler dinliyoruz. Yabancı dilde buna shape shifting deniyor. Cazın sürekli değiştiğini duymuş olmalısınız. İşte bu değişimin bugünkü hali. Gelecekte mi böyle olmayabilir mesela. Bunu bugünden bilemeyiz. Belki bugün dinleyeceğimiz isimlerin çoğu gelecekte anılmayacak sanatçılar olacak ama bugün varlar ve hiç de fena olmayan müzikler yapıyorlar. Biz de onları takip etmeye gayret ediyoruz. Bugünün ikinci ismi aslında tanıdık biri, Yaz Ahmet. İngiliz ama Bahreyn asıllı. Ailesinin büyükleri orada yaşıyor. Kendi ise Londra'da müzik yapıyor. Çalışkan bir sanatçı. Orijinal müzikleri var. Tıpkı şimdi dinleyeceğimiz She Stands on the Shore gibi. O kıyıda duruyor anlamına geliyor. Muhtemelen kendinden bahsediyor sanatçı. Geçen yaz ya da ondan önceki yaz, doğrusu emin değilim, dede ülkesi Bahreyn'de uzun vakit geçirdi. Denizin kıyısına indiğinden söz ediyordu. Muhtemelen o zamandan kalan bir anı diyebiliriz. Dinliyoruz. She stands on the shore.

Bugün dinleyeceğimiz üçüncü sanatçı Adam Schatz. Benim de tanımadığım bir sanatçı olan Schatz, modern caz dünyasında türler arası geçişkenliği ve doğaçlamayı temel alan bir yaklaşıma sahip. Sanatçının modern caz anlayışını en iyi temsil eden projesi Civil Engineering adını taşıyor ve şu temel yaklaşımlar üzerine kurulu. Deneysel ve hibrit bir yapı, yani müziğini yüksek oktanlı ama sakin bir caz olarak tanımlıyor. Klasik caz formlarını Gershwin tarzı piyano partisyonları ve Steve Reich etkili canlı dijital ses işleme teknikleriyle birleştiriyor. Ayrıca müzisyenler arasındaki o anki akışın bir ürünü olduğunu düşünüyor. Doğaçlamayı sadece enstrümantal bir teknik olarak değil, algı kapılarını açan bir mantık sıçraması olarak görüyor ve cazı tek başına bir türden ziyade indie rock, soul ve deneysel pop gibi geniş bir yelpazeden beslenen, sınırları belirsiz bir ifade alanı olarak değerlendiriyor. Bugün bu ilginç sanatçıdan dinleyeceğimiz müziğin adı A Test of Attention Spans and Contact Cleaner. Sanatçıya Carmen Cuil ve Kasım Nakvi eşlik ediyor. Dikkat süresi ve kontak lens temizleyici testi. Ne alaka diyeceksiniz ama böyle bir adı var. Bu adı taşıyan bu ilginç müziği şimdi birlikte dinleyelim.

Cazın şekil değiştirmesinden bahsediyoruz. Bugün dinleyeceğimiz dördüncüsü de sanatçı Tom Misch. Benim de adını ilk kez duyduğum bir sanatçı. Tom Misch, modern İngiliz müziğinin en üretken ve kendine has figürlerinden biri olup, öyle diyor akranları, müziğini neo-soul, jazz, funk ve alternatif R&B potasında eriten bir sanatçı. Tom Misch'in müziği genellikle rahatlatıcı, güneşli ve akıcı olarak tanımlanıyor. Sanatçı son olarak 27 Mart 2026'da yani daha yeni yayımlanan Full Circle albümüyle kişisel ve akustik bir yöne doğru evrilmiş. Yoğun turne temposunun ardından yaşadığı tükenmişlik sürecinin sonrasında gelen bu albümde Joni Mitchell ve James Taylor gibi isimlerden ilham alan samimi bir şarkı yazarı kimliği öne çıkıyor ve biz de Echo From The Flames adını verdiği şarkısını şimdi dinlemeye başlıyoruz.

Sırada Chimio isimli bir sanatçı var. Bu sanatçıların bazılarını ben de ilk kez dinledim. Chimio öyle değil. Dinledim ama çok da tanıdığımı söyleyemem. Chimio'nun asıl adı Tim Doyle. Londra merkezli davul setini teknolojiyle birleştirerek tek başına orkestra gibi performans sergileyen yenilikçi bir davulcu ve prodüktör. Sanatçıyı modern caz sahnesindeki diğer isimlerden ayıran özellikleri başta inovatif bir davulcu olması olarak görülüyor. Beat tekniğine fena takmış biri olması, caz, hip-hop, drum and bass ve elektronik dans müziğinin harmanlanması ve sahne performansı tek kişilik bir dans partisi olarak kabul edilmesi diyebiliriz. İşte fena özellikler değil sıraladığınız zaman. Dinleyeceğimiz Levitate isimli parçada sanatçıya Marisha Osu, James Akers, Lyle Barton, Daniel Casimir, Tyle Kichigi gibi isimler eşlik etmiş. Evet, şimdi Levitate'yi dinliyoruz.

Sırada benim yeni neslin en sevdiğim isimlerinden Kamasi Washington var. İşte bu adam gerçek bir oyun değiştirici, özelliğe sahip bir sanatçı. 2011 yılından beri takip ettiğim Kamasi Washington'dan bugün Vortex isimli görkemli ve gösterişli bir müzik dinleyeceğiz. Müzikal zenginliği kesinlikle muhteşem ve bütün varlığıyla 1960'lardan 21. yüzyıla ışınlanmış bir sanatçı. Dinliyoruz. Vortex.

Madem oyun değiştirici müziklerden söz ettik, 90'lardan beri bu müziğin doğasını değiştirmekten yorulmayan bir başka küresel yıldız Hiromi var sırada. Onun Sonic Wonder isimli projesi var, hatta burada da konser verdi. O projeden oyunun nasıl değiştiğini gösteren harika bir örnek. Bir an bir Japon müziği, bir an reggae, bir an başka bir şey ve her an bambaşka bir şey. Ve Hiromi, ama hepsi caz. Yes, Raymond'ı dinliyoruz şimdi.

Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Daha dinleyecek çok sanatçı var elbette ama biz bugün bir avuç isme yer verebildik. Ama bu isimler arasında olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir grup var. Genç bir grup. Bad Bad Not Good. Onları İstanbul'da da izledik. Bu gruptan Best Left Unsold ve ardından Joel Henry'den dinleyeceğimiz Senses ile belki başka zaman devam edeceğimiz bu 21. yüzyıl caz türüne şimdilik veda ediyoruz. Dinliyoruz. Önce Bad Bad Not Good'dan Best Left Unsold, ardından Joel Henry'den Senses.

Bugün caz almanakta 21. yüzyılın müziği diyebileceğimiz cazın şekil değiştiren halinden örnekler dinledik. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Feridun Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Bestecilerin ve klasik eserlerin hikayeleri üzerine konuştuğumuz programımızda bugünkü konumuz Ludwig van Beethoven'ın Re majör keman konçertosu.

Kemal repertuarının en zarif, en saf ve en insani eserlerinden biri olarak bilinen bu konçertoyu Beethoven 1806 yılında hayatında fırtınalı bir dönemde besteledi. İşitme kaybı ilerliyor, iç dünyası giderek daha da derinleşiyordu. Rahatsızlığından ötürü içini her ne kadar bir karanlık kaplasa da umut ışığını hep canlı tutan Beethoven, bu dönemde insan ruhunun dinginliğini ve yüceliğini anlatan bir eser yazdı. Tabii şu an güzel cümlelerle anıyoruz bu eseri ama eser ilk seslendirildiğinde büyük bir başarı elde edememiş ve sonrasında da uzun yıllar boyunca unutulmuş. Ta ki 19. yüzyılda genç bir kemancı tarafından keşfedilene kadar.

Eser alışılmışın dışında başlar. Orkestradan gelen o gizemli timpani vuruşları sanki bir kalp atışı gibidir. Bu sade ama etkileyici girişten sonra orkestra genişler ve neredeyse senfonik bir anlatım başlar. Beethoven burada kemanı hemen sahneye çıkarmaz. Sabırlıdır. Dinleyiciyi hazırlar. Beklenen solist enstrüman yani keman girdiğinde de hemen hünerlerini ortaya çıkarmaz. Sakince bir şeyler anlatır gibi konuşur. Bu bölümde keman ve orkestra arasında bir yarış değil, bir diyalog vardır. Keman bazen anlatır, bazen dinler, bazen de düşünür. Burada Beethoven'ın belki de en önemli mesajlarından biri gizlidir. Müzik bir güç gösterisi değil, bir anlatıdır. İkinci bölümde zaman yavaşlar. Dinleyiciler adeta zamanın askıya alındığı bir dünyaya giriş yapar. Bu bölüm Beethoven'ın en içsel, en huzurlu anlarından birinin anlatısı gibidir. Ve keman burada adeta sözsüz arya söyleyen bir şarkıcıya dönüşür. Orkestra ise sadece bir zemin sunar. Bu müzikte dramatik çatışma yoktur. Bir kabulleniş, bir iç huzur vardır. Ve dikkat ederseniz bu bölüm kesintisiz bir şekilde üçüncü bölüme bağlanır. Sanki bir rüyadan uyanır gibi. Ve sonrasında hayat geri döner. Neşeli, ritmik ve dans eder gibi akan bir final. Beethoven burada Alman danslarını andıran temalarla dinleyicileri tekrar dünyaya çağırır. Keman artık daha canlı ve hareketlidir. Orkestra ile birlikte adeta bir oyun oynar. Bu bölümde enerji hiç düşmez ama yine de Beethoven'ın zarafeti hep korunur. Finale doğru ilerlerken müzik giderek daha parlak, daha coşkulu bir hal alır. Ve eser ışık dolu bir şekilde sona erer. Bu bilgiler ışığında Ludwig van Beethoven'ın Re majör keman konçertosu radyolarımızda.

Ludwig van Beethoven'ın Re majör keman konçertosunu dinlediniz. Bu eseriyle yaşam sürecini, içsel mücadelesini, çaresizliğini ve kabullenmenin huzurunu anlatan Beethoven, tabiri caizse olacak olan olur, su akar yolunu bulur demek istemiş olabilir mi? Aynı zamanda sanki şunu da söyler. Gerçek güç bağırmakta değil, anlatabilmekte saklıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Yepyeni bir Balkan Bandosu programıyla daha haftanın tam ortasında kaliteli müziğin izinde bir kez daha buluştuk. TRT Radyo 3'te Balkan coğrafyasında 59 dakikalık renkli bir gezinti eşliğinde yeni müzikal keşifler ilginizi çekiyorsa eğer, hadi gelin melodiler ve sözlerin mükemmel uyumunda bu haftada birlikte enerjinizi yenileyecek olan bu yolculuğu başlatalım. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Erol Doğu ile birlikte sizleri selamlıyoruz. Balkan Bandosu'nda müziğin sınırları birleştiren rüzgarında bu akşam bir Sırp ve Karadağlı müzikal ikili ve bir diğer sürpriz kadın vokalle beraberliğimiz başlayacak. 2005 yılında kurulan Flamingosi, Sırp televizyon sunucusu Ognjen Amacic ve aktör Marinko Maçkay ortaklığından doğdu. Ancak Maçkay 2016 yılında yaşama veda etti. Grup adını ve kostümlerini flamingolardan esinlenerek seçmiş. Popülerliği rock ve jazzın bir karışımını müziklerine yansıtmalarındaki başarılarıyla yakaladılar. Ayrıca grubun 2006 Eurovision şarkı yarışması geçmişine rastlıyoruz. Flamingosi'ye vokallerde eşlik edecek ve renk katacak diğer ses ise 1982 Boşnak kökenli Sırp şarkıcı, besteci, dansçı ve bir oyuncu Emina Jehović. Şarkıcı, Balkan ülkelerinde halk tarafından ve otoritelerce diva, müziğin prensesi lakaplarıyla anılır. Şarkıcı bir kez Bosna Hersek ve Sırbistan için Eurovision şarkı yarışması elemelerine katılmıştı. Akdeniz esintileri taşıyan bir çalışmayla en doğru frekansta TRT Radyo 3'te yol alıyoruz. 2006 tarihli Gurur ve Önyargı başlıklı albümden Flamingosi ve Emina Jehović programın açılış şarkısını seslendiriyor. La Gitana.

Balkanların renkli ve çok sesli kültürel ikliminde müziklerle yolculuk ederken, batısında Adriyatik Denizi ile güneybatısında İonya Denizi'ne kıyısı olan ve başkenti Tiran olan ülke Arnavutluğa uzandık. 1996 yılında Almanya'nın Leha şehrinde Arnavut bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Butrit İmeri şimdiki konuğumuz. Şarkıcının çocukluğuna yolculuk ettiğimizde 8 yaşında dans etmeye başladığını rastlarız. Yıllar içinde İmeri, Bana İhtiyacın Mı Var, Kalbimi Çal ve Gel Gel single'larıyla çıkış yaparak ün kazandı. Daha sonra Arnavutluk'ta 5 numarayı yükselen Yunan şarkıcı Eleni Forera ile işbirliğinden doğan single'lar yayınladı. İmeri'nin liste başarısını 2017 yılındaki Bella ve Nanyem single'ları takip etti. 2019 yılına gelindiğinde ise Mike'la Ne Yazık adlı ortak projeyle Arnavutluk'ta epey yankı buldu. Alman rap müzisyen Nimo'yla da bir araya geldi. Avusturya, Almanya ve İsviçre müzik listelerinde başarılı oldu. 2020 yılında İmeri, Arnavut şarkıcı Eymal Feyzullahu'nun Bir Aşk İçin adlı single'ını seslendirdi. İmeri'nin R&B ve pop türüne yakınlık taşıdığını söyleyebiliriz. Justin Timberlake ve Elvana Nyat'a etkilerini ise müziğinde hissetmemiz mümkün. TRT Radyo 3'te Butrint İmeri, Veç Bermu, Benim Dışımda.

TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programını dinliyorsunuz. Balkan Yarımadası'nın kuzeyine, Romanya'ya çevirdik rotamızı. 1985 doğumlu Rumen şarkıcı Elena Gheorghe müzik kariyerine Adele Popescu ile birlikte başladı. 2000'li yılların ilk yarısında Latin grubu Mandinga'ya katıldı. Bu grupla çıkardığı birkaç albüm ve hit single bulunuyor. 2006 yılında gruptan ayrıldı ve solo kariyerine başladı. İki albümü yayınlandı ve single'ı Bochata'yla Romanya Top 100 listesinde ilk 10'a girdi. Gheorghe, Laurentiu Duta'nın yazdığı Balkan Kızları adlı şarkıyla 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Romanya'yı temsil etmek üzere seçildi. Oylama sonucunda ikinci oldu. Ulusal finali kazandı. Eurovision'dan sonra Avrupa çapında daha ünlü oldu ve Romanya'da büyük bir hit olan Macaristan'da ilk 10'a giren Çekya, Hollanda, Polonya ve Slovakya'da Disco Romancing adlı şarkısını çıkardı. İlk Avrupa turnesini Almanya, İspanya ve Yunanistan'a yaptı. 2019 yılındayız. Elena Gheorghe mikrofonda. Steu Imşata.

kurucularından biri olarak tanınıyor ve çalışmalarını sürdürüyor. Mumayasi, Arnavutluk ve Balkanların parlayan yıldızı olarak kendi plak şirketini kurarak müzik dünyasındaki imajını daha da perçinledi. Balkan Müzik Ödülü, Sihirli Şarkı Ödülü ve Top Fest Ödülü gibi çok sayıda ödüle layık görüldü. 2018 yılındayız bu kez de. Flori, Ghetto Gessi ve Bruno dinamik ve enerjik bir şarkıyla Balkan bandosunun konuğu. Mori.

Müzikli dakikalar hüküm sürerken şimdi Balkan Yarımadası'nın kuzeyine geri döndük. Doğasıyla, eşsiz dağ manzaraları ve tarihinin yanı sıra açık hava festivallerinin gerçekleştirildiği ülke Romanya'da soluğu aldık sizlerle. Bir düet dinleyeceğiz. Laura olarak bilinen 1982 doğumlu Laura Petrescu, Roman pop şarkıcısı, The Next Star Show'un da jüri üyesi ve bir televizyon kişiliği olarak ün kazandı. Solo kariyerinden önce Rumen grubu Wasabi'nin bir parçasıydı. Sergio Ferhat'la Laura'yı buluşturan albüm Nisan 2019 tarihli. Despre de mon chéri Hier Terra adlı albümden pop ve rap türünün güzel bir örneğiyle TRT Radyo 3'teki buluşmamız tüm hızıyla devam ediyor. Dorsate Azor.

Balkan bandasıyla radyonuz aracılığıyla işitsel olarak düetlerle yolculuk etmeye devam ediyoruz sevgili müzikseverler. Arnavutluk'tayız yeniden. 32 yaşındaki şarkıcı Ardian Buyupi, Kosova Arnavut kökenli bir Alman şarkıcı ve söz yazarı. Ardian Priştine'de doğdu. Küçük yaşta ailesi Almanya'ya taşındı ve o zamandan beri orada yaşıyor. Hem Almanya hem de Arnavutluk'ta müzik dünyasında işleriyle var olmayı seçmiş. Andiamo, Naya Naniyo gibi hit çalışmalarıyla tanınır. 2011 yılı sonrasında konser için turneye çıktı. Çoğunlukla Almanya ve İsviçre'yi gezdi. Ancak daha sonra Kosova ve Arnavutluk'ta turneye davet edildi. Gelelim düetteki diğer sese. 27 yaşındaki Arnavutluk Tiran doğumlu şarkıcı ve bir model olan Yensia bir yetenek yarışmasıyla tanındı. 2018 yılında Ardian Buyupi ile Çika Çika adlı şarkıyı seslendirdi. Bu şarkı video paylaşım sitesinin en çok dinlenenleri arasına girdi. 2020 tarihli pop türündeki yaz esintili ve temposuyla sizi iyi hissettirecek olan Panorama adlı şarkıyla kulağınız Ardian Buyupi ve Yensia ile TRT Radyo 3'te olsun.

Balkan Bandosu programını dinliyorsunuz. Zengin ve çok sesli müzikal esintiler eşliğinde yolculuk etmeyi sürdürürken, tam da şu dakikalarda Arnavut şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu, 37 yaşındaki Elvan Ayata ya da sahne adıyla Elvan'a şimdiki konuğumuz. Tiran'da doğup büyüyen sanatçı, Arnavut müziğinin divası olarak anılıyor. Müzik ve sahne performanslarıyla müzikseverlerden hep tam not almayı başarıyor. 2019 yılına ait pop türündeki single çalışmasıyla Elvan Ayata'yı TRT Radyo 3'te dinliyoruz. Metana.

Müziğin evrenselliği ile hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam ederken akşamınıza güzel melodiler ve sözleri taşımaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Arnavutluğun iyi müzisyenlerini son zamanlara damgasını vurmuş olan düetlerle radyonuza taşımaya devam ediyoruz. 1982 doğumlu Alben Skandray, bir Arnavut şarkıcı, söz yazarı, besteci, oyuncu, yapımcı ve bir televizyon kişiliğidir. Skandray, Tapfest'teki zaferinin ardından müzik listelerinde sınırları zorladı. 1998 Arnavutluk İşkodra doğumlu şarkıcı Arilena Ara ise Arnavutluk X Faktör yarışmasının ikinci sezonunu kazanmasıyla bilinir. 2020 Eurovision şarkı yarışmasında Arnavutluğu Şuhay adlı şarkıyla temsil etmeye hak kazanmış ancak yarışma pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Alben Skandray ve Arilena Ara ile 2020 yılında durakladık. Ayşe.

üzerindeki tüm sesleri bulunduğunuz yerlere taşıyan değişmeyen adresiniz TRT Radyo 3'te Sırbistan'a özgü müziklerle yanı başınızda olmayı sürdürüyoruz. Novi Sad kentinden programda yer yer müziğini dinleme şansını yakaladığımız sadece kadınlardan kurulu olan bir akustik müzik grubuyla ve sürpriz bir başka müzisyenle beraberliğimiz sürüyor. 2009 yılından bu yana müzikseverlerle buluşan Tafrele'nin 4 üyesi var. Maria Mirković, Natasha Mihailović, Yelena ve Nevana Buča. Güçlü vokalleri ve müzikal yeteneklerini birleştiren Tafrele, her zaman enerjik tarzını müziğine yansıtmayı başarıyor. Hırvatistan Osijek doğumlu 31 yaşındaki Mia olarak bilinen Mia Dimšić, bir şarkıcı ve söz yazarı. Balkan bandosunda Gözlerime Bak, Gledaj Me U Oči, Tafrele...

TRT Radyo 3'te Sırbistan sınırları içinde dolaşmayı sürdürüyoruz. Başkent Belgrad'a rotamızı çevirdik. Programda müziğiyle sizleri buluşturduğumuz bir vokal, vazgeçilmez frekansınızda bize yol arkadaşlığı edecek. 35 yaşındaki Sırp şarkıcı Saša Kovačević, pop türündeki hüzünlü şarkılarıyla bilinen bir müzisyen olmakla beraber çok sayıda müzik ödülünün de sahibi. Zemun'daki Kostan Manaljević, müzik lisesi piyano bölümü ve sanat akademisinden kayıt ve ses tasarımı dalından mezun oldu. İlk konserini 16 yaşındayken gerçekleştirdi. Şimdiye kadar yayınlanan iki albümü de 2 milyondan fazla satış grafiğine ulaşmayı başarmıştı. Ayrıca Emine Jovic ile Yoşti Sen Adam, Hala Seni Düşünüyorum adlı şarkıya yaptığı düet başarısını sürdürmüştü. Moja Malena, Küçüğüm. Saša Kovačević.

Balkan bandosuyla türünün en iyi örnekleriyle her neredeyseniz oralara müzikal olarak radyonuz aracılığıyla ulaşmayı sürdürüyoruz. Bir duygusal düet çalışmayla en doğru frekansta TRT Radyo 3'te yol alıyoruz. Makedon şarkıcı, söz yazarı, 54 yaşındaki Kaliopi Bukle, bilinen adıyla Kaliopi'nin müziğiyle baş başa kalma zamanı. Şarkıcı 80'li yıllarda Yugoslavya ve Makedonya'da başarılar elde etmiş. Makedonya Radyo Televizyon Kurumu tarafından 2012 Eurovision şarkı yarışmasında Makedonya Cumhuriyeti'ni temsil edeceği açıklanmıştı. Yarışmada Çirno i Belo adlı şarkıyı seslendirmişti. İkinci yarı finalde 53 puanla 9. olmuş ve finale yükselmişti. Finalde ise 71 puanla 13. olmuştu. Bizim sizlere dinleteceğimiz şarkı 2013 tarihli Melem adını taşıyan albümden gelecek. Çığlık, Vrisnam ve Kaliopi.

TRT Radyo 3'te Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'teyiz. Müzikal gezintimizde pop rock grubu Pravila Igre'yi sizlerle bir araya getiriyoruz. Oyunun kuralları adını taşıyan grup 5 genç müzisyenden oluşuyor. Vokalde Marko Kutlic, gitarda Goran Belošević, davulda Marko Belošević, klavyede Denis Marjanović, basta Alen Opačić var. Oyunun kuralları grubu, müzikseverlere modern müzik trendlerine uygun yeni farklı bir şey sunmak amacıyla yola çıktı. Bölgesel bağlamda denenmeyenin peşinde olan bir topluluk aynı zamanda. Oyunun kurallarının müzikal ifadesi modern ve kentsel pop rock hakkındadır. Rol modelleri ise The Script, One Republic, Bon Jovi, Nickelback, Deep Purple ve Pink Floyd. Balkan bandasında şimdi müzikte bir duygusal çalışmayla oyunun kurallarına göre TRT Radyo 3'te Soğuk Oda'da oynama zamanı. Uhlat Noy Sobi.

Balkan bandosunda yine bir final sahnesi daha geldi çattı. Sırbistan'a tekrar rotamızı çevirdik. 1974 doğumlu Aleksandra Radović, Sırp pop müzik sahnesinin en aranılan seslerinden biri ve birçok ünlü şarkıcıya vokal yaparak bu işlere başladı. Borise şarkısıyla ilk kez sahneye çıktı ve 3 yıl sonra büyük bir iz bıraktığı Denizin Tuzu şarkısıyla büyük beğeni kazandı. Sun Stars yani Güneşli Merdivenler yarışmasında performans sergiledikten 2 ay sonra olağanüstü eleştiriler alan ilk stüdyo albümünü çıkardı. Bu albümde Aleksandra'ya ait 6 beste yer alır. Bunun yanı sıra müzikal tarihinde Budva Festivali'ne katıldı. 2005 yılında en çok dinlenen şarkıcılardan biri ödülünü aldı. Nisimo adlı single'ı Sırbistan, Karadağ ve Bosna'da listelerin üst sıralarına çıkmayı başardı. İkinci single'ı Zagrlime, Sarıl Bana da büyük bir hit oldu. Aleksandra ilk solo konserini 2007 yılında Sava Center'da verdi. Konserin davetlileri Sergey Ketkovic ve Yelena Tomaşeviç'ti ve ilk iki albümden şarkılar seslendirdi. Ardından Sırbistan'ın diğer şehirleriyle Bosna'daki şehirlerde konserler vermeyi sürdürdü. Predvorje Civota adını taşıyan albümden Hayır Teşekkürler, Nahılav. Bu duygusal şarkıyla bu akşamlıkta vedamızı gerçekleştiriyoruz. Yepyeni hikayelerle kayıtların peşine düşmek için haftaya çarşamba saat 21'de Kaliteli Müziğin adresine sizleri yeniden bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran, teknik yapımda Erol Doğu. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle hoşçakalın.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan havalimanında coşkuyla karşılandı. Resmi temaslar yarın başlayacak. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Belçika heyetiyle birlikte Türkiye'de önemli temaslarda bulunuyor. Franken, ziyarete ilişkin TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu, savunma sanayinizle gurur duymalısınız dedi. Kaan, Hürjet ve Kızıl Elma için muhteşem ifadesini kullanan Franken, Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'den çok şey öğrenebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. Amerikan basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Nuseirat mülteci kampına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha katledildi. Hayatta kalabilen Gazze'li ailelerse enkazın arasında yaşam mücadelesi veriyor. İşgalci İsrail unsurları Batı Şeria'da da evlere ve okullara baskınlar düzenliyor. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol raporunu açıkladı. Raporda Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle 2026'da petrol arzının talebin altında kalabileceği vurgulandı. Şubat'tan bu yana petrol piyasasında 13 milyon varillik kaybın olduğu belirtildi. Bu tarihte eşi görülmemiş bir arz şoku ifadeleri kullanıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlikle alakalı İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni tedbirlerin Eylül ayında hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırıldığını da hatırlattı. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflar da bulundu. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Attas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Türkiye'nin ihracatı Nisan'da tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon doları aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu 3 kadın müzisyenden oluşan Dreamwife. Dreamwife 2020 yılında yayımladığı So When You Gonna albümünden Hasta La Vista isimli single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Blur grubundan Damon Albarn önderliğinde kurulan, hem müziği hem de müzisyenleri değişen Gorillaz, 2023 yılında yayımladığı Cracker Island albümüne adını veren single'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

2014 yılında yayımladığı Education, Education, Education and War albümü sonrası yayımladığı Stay Together albümüyle müziğinde değişime giden, 2019 yılında yayımladığı Duck albümüyle bu değişimi pekiştiren Kaiser Chiefs, bu albümden Target Market isimli single'la 3. milenyumda.

The Killers 2020 yılında yayımladığı Imploding the Mirror albümünden Talking Heads şarkılarını hatırlatan Fire and Bone isimli single ile radyolarınızda.

mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Üçüncü milenyuma Arctic Monkeys ile devam ediyoruz. Grubun 2018 yılında yayımladığı Tranquility Base Hotel Casino albümünden 4 out of 5 sizlerle.

Alternatif ve indie rock türünün parlayan yıldızı İskoç trio Biffy Clyro 2013 yılında yayımladığı Opposites albümünden Victory Over the Sun isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Kentucky'den müzik dünyasına adım attıktan sonra İngiltere'ye taşınan en iyi rock albümü dalında iki Grammy sahibi Cage the Elephant, Neon Peel isimli 6. stüdyo albümünden Rainbow isimli single ile radyolarınızda.

Müzisyen Ben Gibbard önderliğinde kurulan ve indie türüne harika şarkılar armağan eden Death Cab for Cutie, 2015 yılında yayımladığı Kintsugi albümünden Black Sun isimli single ile radyolarınızda.

Çağımızın önde gelen alternatif rock gruplarından Dublin çıkışlı Inhaler, 2023 yılında yayımladığı Cuts and Bruises albümünden Valentine isimli single ile ikinci bölümümüze noktayı koyuyor.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne Vintage Trouble'a başlıyoruz. 2011 yılında yayımlanan The Bomb Shelter Sessions albümünden Jezebella isimli single'la radyolarınızda.

Londralı topluluk The Temperance Movement 2015 yılında yayımladığı White Bear isimli ikinci stüdyo albümünden Three Ballads isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Kariyerinde 20 yılı geride bırakan, San Francisco'dan müzik dünyasına adım atan blues rock topluluğu The Stone Foxes, 2013 yılında yayımladığı Small Fires albümünden Everybody Knows isimli single'ıyla 3. milenyumda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere The Heavy ile veda ediyoruz. I Feel the Love. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programıyla daha karşınızdayız. Bu haftanın programını yarın yani 14 Mayıs 2026'da 11. ölüm yıl dönümünü anacağımız B.B. King'in müziklerini ayırdık. Ancak bu hafta farklı bir şey yapmak istedik ve uzun yıllar birlikte çalıştığı grup arkadaşlarının onun anısına kaydedip 2019 yılında Ruf Plak firmasından yayınlanan The B.B. King Blues Band, The Soul of the King adıyla çıkan albümü dinletmeyi tercih ettik. Almanya merkezli Ruf Records tarafından yayınlanan bu albümde B.B. King'in grubunda yıllar içinde değişen sürelerde görev alan müzisyenler ve gerek gitar gerekse vokallerde konuk sanatçılar da yer almışlar. Şimdi vokalde bas gitarcı Russell Jackson ve gitarda da Kenny Wayne Shepherd'ın isimlerini gördüğümüz ilk parçamızı dinleyelim. Irene, Irene.

B.B. King'in yaşadığı dönemde sağladığı müzikal etki, hayatını kaybetmesinden 11 yıl sonra dahi azalmadı ve hatta artarak devam ediyor. Sizlere birkaç hafta önce dinlettiğimiz Joe Bonamassa'nın kayıtlarına öncülük ettiği B.B. King'in 100. yaş günü anısına yayınlanan albüm de bunlardan biriydi. Şimdi Louisiana Bayou bölgesinin önde gelen gitarcı ve şarkıcılarından Kenny Neal'ın gitar ve vokalde katıldığı sıradaki parçaya kulak verelim. Sweet Little Angel.

B.B. King'in 80 yıla yaklaşan kariyeri, Mississippi'deki pamuk tarlalarından blues'un zirvesine kadar yükselen zorlu ve bir o kadar da başarılarla dolu bir hikaye. Soul etkili sesi ve basit ancak duygusal anlamda etkili gitar cümleleri, benzersiz sol el vibratosu, blues tarihinin ikonik kilometre taşları olarak yerini çoktan aldı diyebiliriz. Şimdi vokalde Deuna Greenleaf'in adını gördüğümüz ve saksafonda ise Eric Dammer'ın öne çıktığı sıradaki parça geliyor. There Must Be a Better World.

Dinlemekte olduğumuz The Soul of the King isimli albümde B.B. King'e ağırlıklı olarak son 35 yıla yaklaşan sürede eşlik eden müzisyenlerin patronlarına gösterdikleri saygının işareti olarak 2019 yılında kaydedilen ve bizim de program olarak yarın 11. yılı vesilesiyle anmak istediğimiz B.B. King'in hatırasına ayırdığımız bu hafta, şimdi vokalde ve akustik gitarda Taj Mahal'in, vokalde Mary Griffin'in ve saksafonda da yine Eric Damer'ın yer aldıkları parçaya kulak verelim. Paying the Cost to be the Boss.

Prodüktör Terry Harvey, albümün yapılma amacını B.B. King'in başlattığı şeyi devam ettirmek derken, bu albüm onu hiç dinlememiş ve canlı olarak izlememiş olanlar için B.B. King'in müzikal stil ve etkilerinin bir temsilcisi gibi açıklamasını yapmış. Şimdi vokalde bas gitarcı Russell Jackson'ın ve trompette de James Bugalo Bolden'ın öne çıktıkları sıradaki parçayı dinleyelim. Tuba'nın New Orleans etkilerini kattığı Lowdown.

B.B. King'in 80 yıla yaklaşan kariyerinde seslendirdiği parçaların arasından seçim yapmakta zorlanan grup üyeleri sonunda bu kararı konuk olan sanatçılara bırakmışlar. Özellikle vokalde yer alan şarkıcıların seslerine en uygun parçaların seçildiğini, asıllarına sadık kalındığını ancak herkesin yorumlarıyla tazelik katmakta özgür bırakıldığını da ifade eden prodüktör Ted Harvey, buna albümün tamamında dikkat edildiğini de belirtmiş. Şimdi yine vokal ve saksafonun önde olduğu böyle bir parça daha geliyor. She's the

Şimdi albümün en funky etkili parçalarından biri gelecek. Trompette yine James Bugalo Bolden'ın, saksafonda Eric Dammer'ın, vokalde John Del Toro Richardson'ın ve gitarda Wilbert Crosby'nin sırasıyla öne çıktıkları bir parça var şimdi sırada. Taking Care of Business.

B.B. King'in yaşadığı dönemde kalabalık grubunda kendisinin yanı sıra her zaman önde olan enstrüman nefesliler olmuştur. Bu yüzden dinlemekte olduğumuz albümdeki parçaların düzenlemelerinde buna ağırlık verilmiş. 5 kişilik nefesli çalgılar müzisyenleri arasında bestelerin sahipleri olanlar da var. Şimdi vokalde yine trompetçi James Bugalo Bolden'ın bulunduğu bir parça daha geliyor. Hey There Pretty Woman.

B.B. King'in 80 yıla yaklaşan kariyerinin önemli bir bölümünde kendisine eşlik eden müzisyenlerin öncülüğünde kaydedilen The Soul of the King albümü eleştirmenler tarafından klasiklerin modern yaklaşımla yorumlandığı ve grup arkadaşlarının bir özlem mektubu olarak tarif edilmiş. Bu albümü kaydederken B.B. King'in grup arkadaşlarının hala hayatta ve iyi olduklarını ve onun müzikal mirasını elden ele aktarmaya devam ettiklerini dünyaya duyurmak istediklerini belirtmişler. Şimdi vokalde Daryl Davigny'nin bulunduğu ve trompette yine James Bugalo Bolden'ın dikkati çektiği bir parça daha geliyor. Here Today, Gone Tomorrow.

The B.B. King Blues Band'in The Soul of the King albümünden şimdi sırada artık kendisi de aramızda olmayan modern blues'un en önde gelen gitarcı ve bestecilerinden Joe Louis Walker'ın seslendirdiği bir parça var. Joe Louis Walker'ın gitarını ustasının üslubunda kullanmış olması dikkati çekiyor. Regal Blues.

Şimdi B.B. King'in yaşarken elde ettiği başarıların belki de zirvesi sayılabilecek parça var sırada. Gitar ve vokali soul blues etkili yorumuyla dikkati çeken genç isim Michael Lee üstlenmiş. The Thrill Is Gone.

B.B. King'in aramızdan ayrılışının 11. yılı vesilesiyle grup arkadaşlarının 2019 yılında yayınladıkları The B.B. King Blues Band'in The Soul of the King özel albümüne yer verdiğimiz bu haftanın blues'un tonlarında dinleyeceğimiz son parça Pocket Full of Money.

Bu haftanın blues'un tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

and tells you there's no other form of life. Ain't you

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayımlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Johann Nepomuk Hummel'in 1808 tarihli Mi bemol majör klarinet dörtlüsünü ve Piotr Ilyich Çaykovski'nin Opus 48 Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenat başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne romantik dönemin Rus bestecilerinden Alexander Glazunov'un Opus 51 Fa majör 2 numaralı konser valsi ile başlıyoruz. Kazuyoshi Akiyama yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası seslendiriyor.

Aleksandr Glazunov'un Opus 51 Fa Majör 2 numaralı konser varsini Kazuyoshi Akiyama yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in en popüler eserlerinden biri haline gelen Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladıyla devam ediyoruz.

Chopin'in 1835 tarihli Opus 23 Sol Minör 1 numaralı baladını piyanist Valeri Treon seslendirdi. Erken barok dönem bestecisi Francesco Cavalli'nin koro ve çalgı topluluğu için kaleme aldığı Salve Regina başlıklı eseri var sırada.

Francesco Cavalli'nin Salve Regina başlıklı eserini John Elliot Gardiner yönetimindeki Monteverdi Korosu ve İngiliz Barok solistlerinden dinlediniz. Orta Çağ'dan anonim bir suite'le devam ediyoruz. Blok flütte Bolet Roth ve Alfa topluluğu seslendiriyor.

Orta Çağ'a ait anonim süiti Blok Flüt'te Bolet Road ve Alfa topluluğundan dinlediniz. Johannes Brahms'ın çeşitli şarkı dizilerinden cello ve piyano için düzenlenmiş bir seçki var sırada. Cellist Sol Gavetta, piyanist Bertrand Chamayu eşliğinde seslendiriyor.

Brahms'ın çeşitli opus dizilerinden düzenlenmiş üçlüydü. Celli Sol Gabetta ve piyanist Bertrand Chamayou'dan dinlediniz. Arcangelo Corelli'nin bir 17. yüzyıl müzikal janrı olan kilise sonatlarından opus 3 re minör 5 numaralı eseriyle devam ediyoruz.

Arcangelo Corelli'nin kilise sonatı formundaki Opus 3 Trio Sonatlar serisinden Re minör 5 numaralı eseri Camerata Tallinn topluluğu seslendirdi. Johann Nepomuk Hummel'in 1808 yılında kaleme aldığı Mi bemol majör klarinet dörtlüsü var sırada.

Adaşları, Mozart ve Beethoven'ın gölgesinde kalan ve 20. yüzyılda yeniden keşfedilen Johann Nepomuk Hummel'in Mi bemol majör klarinet dörtlüsünü dinledik. Claude Debussy'nin solo piyano için prelütler serisinin birinci kitabından Batı Katedral başlıklı parçayla devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin Birinci Prelüdler kitabında yer alan Batı Katedral başlıklı parçayı piyanist Philip Kasar seslendirdi. Programımızın bu bölümü Piotr İliç Çaykovski'nin Opus 48 Yaylı Çalgılar Orkestrası için Serenad başlıklı eseriyle sona eriyor.

Tanu Koivula yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası, Piotr İlyiç Çaykovski'nin Opus 48 Yaylı Çalgılar Orkestrası için serenadını seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü dünyanın en prestijli ve geniş kapsamlı müzik festivallerinden biri olarak 1976 yılından bu yana Avusturya'da düzenlenen Schubertiade Hohenems Festivali'nde sahne alan Fransız kemancı Renaud Capuçon'un 30 Nisan 2025 tarihli resital kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Festivalle yaşıt olan sanatçının piyanist Guillaume Bellom eşliğinde seslendireceği İlk eser Franz Schubert'in 384 katalog numaralı Re majör keman sonatı.